0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
6: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
4: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
4: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
4: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinde.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
10: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
10: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
10: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
11: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
12: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar. Ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç, insanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
12: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kutsal kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
6: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
11: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maraton'un görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
10: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
10: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
10: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
11: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
12: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
13: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
6: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşünce

İyiliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
11: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @ radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
6: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinde.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
9: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve bu program serisi boyunca aslında Hristiyanlığın dünya mirasına nasıl katkıda bulunduğunu, felsefe gibi, adalet gibi, hukuk gibi, insan hakları gibi ve müzik gibi, sanat gibi konulara nasıl katkıda bulunduğunu konu almaya çalışıyoruz. Ve bugün de aslında Hristiyanlığın Etkileri programında felsefeyi konu alacağız. Göksel, hoş geldin öncelikle.
2: Hoş bulduk Aydın.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Ve değerli dinleyicilerimize sohbetimize başlamadan önce hatırlatmamızı yapalım. Bizleri sosyal medya platformlarında henüz takip etmiyorsanız tüm sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı şekilde tüm soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Ve bugün felsefeyi konu alıyoruz. Öncelikle ben biraz felsefenin kavramsal olarak nasıl ortaya çıktığından bahsetmek istiyorum. Sonradan sorularımızla devam edeceğiz. Felsefeye baktığımız zaman kavramsal olarak aslında var olanların varlığı, kaynağı, anlamı ve nedeni üzerine düşünme ve bilginin bilimsel olarak araştırılması anlamına geldiğini görüyoruz. Ve kelime anlamı olarak bakacak olursak da eski Yunanca'daki aslında bilgelik sevgisi anlamına gelen filozofya, filos sevmek ve sofya bilgelik sözcüğünden türediğini ortaya çıktığını görüyoruz. Ve bu sözcük ise eski Yunanca bilgeliği seven anlamına gelen filozofos sözcüğünden de türüyor. Filozofya sözcüğünü aslında hikmet arayışı olarak da çeviren kaynaklar da mevcuttur. Onlara baktığımız zaman bunları da görebiliyoruz. Ve felsefenin aslında mantık, epistemoloji, ontoloji, etik, estetik, felsefe tarihi gibi alt bölümleri de mevcut. Ve ilk defa nerede ortaya çıktı diye soracak olursak felsefeyi, tabii ki antik Yunan'ı görüyoruz. Antik Yunan medeniyetinde ortaya çıktı. Antik Yunanistan'da ortaya çıkmasının nedeni de aslında denizcilik ile o bölgenin uğraşıyor olması ve bu sayede daha çok bilgi birikiminin olması. Çünkü farklı kültürlerden insanlarla bir araya geliyorlar ve sürekli bir bilgi alışverişi var ve daha çok bilgi birikiminin olması ve bunun yanında da boş zaman kavramının da olması felsefenin bu coğrafyada, bu bölgede ortaya çıkmasında etkili oldu. Antik Yunan'da aslında felsefeciler evreni açıklama ve politik konular ile uğraşıyorlar ve bunun sonucunda tıp, astronomi, fizik, siyaset, matematik ve daha birçok konuda yeni buluşlar yapıyorlar. Antik Yunanistan'daki aslında felsefenin babası kim diye soracak olursak orada Thales'i görüyoruz. Thales her şeyin kökenini yani arkesini suya dayandırıyor. Daha sonraları gelen Anaximenes isimli kişi de aslında havaya dayandırıyor. Anaximandros bilinen ilk dünya haritalarından birini de çiziyor aslında. Ve evrim düşüncesinin de temelini atıyor. Daha sonraları İyonyalı Pisagor, Pisagorculuk akımını geliştiriyor. Ayrıca Solon, demokrasinin gelişmesine katkı sağlıyor. Sokrates de politik konularda çalışma yürütüyor. Yani aslında felsefenin bir şekilde farklı kavramlara da katkı sağladığını görüyoruz. Sokrates'in öğrencisi var Platon. O da aslında politik konularda evrenin kökeni hakkında fikir yürütüyor. Aristoteles özellikle evrenin dört temel elementten meydana geldiğine ilişkin uzun süre geçerliliğini koruyacak birçok görüş ortaya atıyor. Ve antik Yunanistan'da aslında felsefi bu fikirlerin hepsi Roma'yı da etkiliyor. Roma'ya şu açıdan girdim çünkü Hristiyanlığın aslında bir şekilde Roma coğrafyasında da doğduğunu, yani o dönemde Yahudi halkının Roma yönetimi altında olduğunu ve İsa'nın yaşadığı dönemde de yine Roma yönetiminin mevcut olduğunu biliyoruz. Bu programda biraz değişiklik yapmak istiyorum Göksel. Normalde hep şunu soruyoruz işte, peki Hristiyanlığın felsefeye etkisi nedir diye, ama belki burada biraz önceye gidebiliriz ve diyebiliriz ki felsefenin Hristiyanlığa bir etkisi oldu mu?
2: Evet, çok güzel söyledin çünkü felsefe kesinlikle Hristiyanlıktan daha eskidir diyebiliriz. En başlardan itibaren hep bir felsefeyle ilgili çeşitli kaynaklara başvuruyoruz. Çok daha eski, İsa'dan daha eski dönemlere baktığımızda ve kutsal kitabın da Dedik ya felsefe bilgelik arayışı, bilgelik sevgisi. Kutsal kitabında bilgeliğe çok önem verdiğini görüyoruz. Eski anlaşmadan Vaiz kitabı var ve o Vaiz kitabının yazarı şöyle söylüyor 7.25'te. Böylece bilgelik ve çözüm aramaya, incelemeye, kavramaya, kötülüğün akılsızlık, akılsızlığın delilik olduğunu anlamaya kafa yordum diyor. Yani çok eskiden beri bilgeliği kutsal kitapta da birçok farklı kişinin aradığını, buna kafa yorduğunu, bunu düşündüğünü görüyoruz. Ve İncil ve İncil döneminde yazılan başka yazılarda da işte Didake diye bildiğimiz kitap var. Ufak bir kitapçık. Temel olarak işte vaftizden ve farklı konulardan bahseden. İşte Romalı Clement'in mektuplarında, Ignatius'ta bu felsefi kavramların çok fazla kullanıldığına tanık olmuyoruz. Ve zaman geçtikçe daha fazla insan Hristiyanlığı kabul etmeye başladıkça bunların arasında daha eğitimli kişiler de olmaya başlıyor. Ve bu kişilerin sayısı arttıkça da o zaman daha çok felsefe eğitimi almış kişiler tarafından Hristiyanlık konuşulmaya başlanıyor. Ve o zaman da ne oluyor? Hristiyanlığın içine bu felsefenin kavramları girmeye başlıyor. İşte İskenderiyeli, Clement'te, Augustine'de bunu görüyoruz. Mesela İznik Konseyi'nde İsa'nın tanrılığı anlatılırken İncil'de geçmeyen ama bazı felsefik terimler kullanıldığını görüyoruz. İşte kişi, öz veya töz gibi çevrilen, Türkçe'ye çevrilen bir takım terimler var. Hem İsa'yı hem de üçlü birliğin doğasını anlatmaya çalışırken kullanılan. Ve bir taraftan da şunu da görüyoruz. O dönemki erken kilise babaları felsefeden çok fazla faydalanmayın, oradan çok fazla bilgi almayın diye de bazı uyarılarda da bulunuyorlar. Bunlardan da en bilinenlerinden bir tanesi Tertullianus'un işte Atina'nın Yeruşalim'le ne alakası vardır demesiyle bir anlamda bütün Hristiyanlığın içine girmiş yanlış öğretilerin çeşitli felsefelerden ve Grek felsefesinden aslında kaynaklandığını söylemesiyle ilgili. Özellikle de şunu da görüyoruz zaten Hristiyanlığın ilk döneminde birçok teolojik tartışmaya yol açan işte Gnostik öğretişte bir anlamda temelini Grek felsefesinden alıyordu ve o Grek felsefesinin bir anlamda Hristiyanlığın içine nüfuz etmeye çalıştığını görüyoruz. Ve bu da farklı ayrılıklara yol açıyordu. Ve Gnostisizm de temel olarak zaten bilgelik anlamına geliyor.
0: Evet. Tabii burada Hristiyanlığın içine girdiği gibi ifadeler kullanırken aslında kaynağın, İncil'in içine girdi, o öğreti değiştirdi anlamında söylemiyoruz. Sadece o Hristiyan coğrafyasında böyle etkiler yaratabileceğinden bahsediyoruz.
2: Tabii ki
0: orada
2: farklı
0: yanlış bir anlaşılma olmuş.
2: Elbette. Farklı anlayışlar içeri girdikçe şu olmaya başladı. Acaba İsa şu mu? Acaba İsa bu mu? Acaba günah bu mu? Kefaret bu mu? Bu tartışmaları farklı zamanlarda konsiller yoluyla dünyanın her tarafından gelen papazlar, din görevlileri oturup tartıştılar ve İncil çerçevesinde baktılar. Zaten daha sonrasında da Gnostik düşünce bir anlamda heretik olarak nitelendirildi. Tamamen kutsal kitapla alakası yoktur diye nitelendirildi ve dışarı çıkarıldı. Ama hala günümüzde Gnostisizmin etkisini kendi alanında, o felsefenin etkisini farklı şekillerde de görüyoruz.
0: Evet. Ve sen de bahsettin zaten aslında bu işte belki felsefi tartışmalardan doğan sıkıntılarda ya da farklı konularda, konsillerde yine zaten var olan İncil metinlerinden referans alındığını, buna göre değerlendirmeler yapıldığını görüyoruz. Peki Göksel, Hristiyanlığı bir felsefe olarak tanımlayabilir miyiz?
2: Bu da oldukça değerli bir soru çünkü yeryüzündeki bazı inançlar var ki onlar için hep düşünülür. Acaba bu bir felsefe midir, bir din midir? Sanki din ve felsefe olmasının iki ayrı noktada değerlendirildiğini görüyoruz. Bunlar birbirleriyle bağdaşmaz anlamında görüyoruz. Oysa bir taraftan da şunu da dikkate almakta fayda var. Bu ikisi birbiriyle o kadar örtüşüyor ki bazen ikisini birbirinden ayırmak çok zorlaşıyor. Birbirinin aynısı haline dönüşebiliyorlar. Hristiyanlık tam anlamıyla bir felsefe olarak anlatılamaz. Niye? Çünkü felsefenin özüne baktığımızda şunu görüyoruz. Felsefe soru sormayı amaçlar, anlamaya odaklanır ama cevaplarla o kadar ilgilenmez, öyle değil mi? Hani lisede de derslerde hep anlatırlardı bize. Felsefe sorular sorar, onunla ilgili fikirleri ortaya koyar ama sanki felsefe bir sonuca bağlanmaz. Bu açıdan baktığımızda kesinlikle Hristiyanlığın bir felsefe olmadığını söyleyebiliriz. Niye? Çünkü İsa Mesih İncil'de sadece yaşanan sorunlarla ilgili ortaya bir durum tespiti koymuyor ama bunun çözümünü de ortaya koyuyor. Ne diyor mesela İsa? Yol, gerçek ve yaşam benim diyor. Hmm. O zaman bunu söylediğinde diğer felsefelerden veya diğer filozoflardan, diğer bilim adamlarından ayrı bir noktaya gidiyor. Diyor ki bakın eğer bu sorunlar varsa düşünüyorsanız mesela evlilik nedir hakkında düşünüyorsanız bakın evlilik budur. İşte mesela eşcinsel ilişki nedir düşünüyorsanız bununla ilgili çözüm budur. Birisini öldürmekle ilgili, katil olmakla ilgili, cezalarla ilgili, hukukla ilgili bir şey düşünüyorsanız bakın benim buradaki prensibim şudur. Her seferinde İsa Mesih bize bu konularla ilgili yol gösterici belli bir takım prensipler veriyor. O zaman Hristiyanlık sadece soru sormakla ilgilenmiyor ama o soruların cevabını da içinde barındırıyor diyebiliriz.
0: Tabii ki aslında Hristiyan kelimesine baktığımız zaman temelde bunun Grekçe Christos'tan geldiğini yani Mesihçi anlamına gelen ifadeden geldiğini, Mesih'i izleyen kişi anlamına geldiğini görüyoruz. Haliyle Hristiyanlığın temelinde Mesih İsa yatıyor ve Mesih'in bu dünyaya gelişinin amacı da aslında çarmıhta bizim için ölerek insanlığı Tanrı'dan uzaklaştıran o asli günahtan kurtarmak, günahın kefaretini ödemek ve bu sayede Tanrı ile barışımızı sağlamak ve bunun nihayetinde de Tanrı ile kişisel bir ilişkiye kavuşmamız. O yüzden Hristiyanlığı sadece bir felsefe, bir öğreti ya da bir din değil, Tanrı ile kişisel bir ilişki olarak ele almak daha sağlıklı olabilir.
2: Bir de şu var Aydın, o noktaya da değinmekte fayda görüyorum. Felsefe dediğimiz şey biraz bir noktada bilim gibi. Yani sürekli kendini geliştiriyor, farklı sonuçlara varıyor. Mesela bugün A dediği bir noktada yarın B diyebiliyor. O zaman mesela ahlak felsefesini ele alırsak belli başlı konuları aklımıza getirebiliriz. Ve o konuda dünyanın şu anda düşündüğü felsefe nedir? Ve o felsefe baktığımızda biz kutsal kitap filtresinden geçirdiğimizde bize verdiği cevap nedir? Çünkü kutsal kitabın bize aktardığı prensipler bu noktalarda çok fazla fikir ayrılığına yol açmıyor. Ama dünyanın gittiği noktada dünyanın felsefesi, insanlığın felsefesi bugün A dediği şeye yarın B diyebiliyor. O zaman Hristiyan eğer bir felsefe deseydik sanki o sürekli gelişen, farklı noktalarda farklı şeyler söyleyebilen bir düşünce gibi de algılanabilir dinleyiciler tarafından. Ama Hristiyanlığın belli birçok noktada söylediği şeyler net ve değişmezdir diyebiliriz.
0: Evet. Tabii ki elbette Hristiyanlığın da felsefeye katkısı oldu ve onu bir felsefe olarak ele almamız belki sağlıklı değil ama felsefe olarak ele alsak bile onun en sağlıklı felsefe, en sağlıklı işte sorgulama ve düşünce biçimi yarattığını görüyoruz. Ve Hristiyanlık da aslında kendini belki daha iyi bir felsefe olarak bize tanıtıyor. Daha iyi bir düşünce yöntemi veya felsefeyi bir yaşayış biçimi olarak, düşünce biçimi olarak ele alırsak da daha iyi bir düşünce biçimi, daha iyi bir yaşayış biçimi olarak ele alabiliriz ama tabii ki temelde Hristiyanlığı bir felsefe olarak kavramlaştırmak doğru değil ama felsefeye muhakkak Hristiyanlığın katkısı oluyor. Örneğin mesela Yuhanna bölümünün birinci pasajında, birinci bölümünde orada İsa'dan bahsederken Grekçe söz yani logos ifadesi kullanılıyor ve bu da zaten felsefede çok kullanılan bir terim. Özellikle Heraklitos bunu çok kullanıyor ve bazen doğada var olan evrensel her şeyi aşan bir düzen ya da mantıksal bir prensip olarak bu anlatılıyordu. Yuhanna mesela İsa'yı logos olarak anlatıyor, tanıtıyor. Yani oradaki aslında felsefik terimi alarak bunu yine Tanrı'nın müjdesine yönlendiriyor. Ve İncil'den sonra şehit Justinus'a göre Grek filozoflar felsefe yaparak sınırlı bir gerçeğe ulaşmışlar ama Grek felsefesinin birçok kavramının Hristiyanlıkta tamamlandığını söylüyor. Ve Augustine'e göre de Hristiyanlık tek gerçek felsefedir. Yani felsefe eğer bir yaşayış biçimi ise, bir düşünce biçimi ise o zaman Hristiyanlık tek gerçek, tek sağlıklı felsefedir. Çünkü tanrısal bir bilgidir. Yani felsefe nasıl bir yaşam tarzı oluyorsa Hristiyanlık da bazen kendini en yüce yaşam tarzı olarak tanıttığını görüyoruz ve bu şekilde algılamak da gerekebilir. Peki şu konuya girmek istiyorum ama belki burada ara vermemiz gerekecek. Aradan sonra girebiliriz buna. Hristiyanlığın felsefeye bir etkisi var mıdır konusunu konuşacağız. Ve ikinci yarıda İsa bir filozof mudur gibi ilgi çekici soruları ele alacağız. Ama dilersen şimdi kısa bir araya gidelim Göksel. Bir virgül koymuş olalım burada. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Radyo Maranata.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomarnata.com'da sizlerle.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata. Gerçek.

Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına devam ediyoruz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve bugün felsefe konusunu ele alıyoruz. Hristiyanlığın felsefeye bir etkisi var mı yok mu? Bu konuları ele almaya çalışıyoruz. Tekrardan hatırlatmış olalım, bizlere tüm soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bizleri bulabilirsiniz, bizlere ulaşabilirsiniz. Göksel, ilk yarıyı şu soruyla aslında şu

0: 7. bölümde 18 ve 23 arasını okuyacağım. Hı hı. Şöyle söylüyor. Epikürcü ve Stoacı bazı filozoflar onunla, yani Paulus'la atışmaya başladılar. Kimi bu laf ebesi ne demek istiyor derken, kimi de galiba yabancı ilahların haberciliğini yapıyor diyordu. Çünkü Paulus İsa'yla ve dirilişle ilgili müjdeyi duyuruyordu. Hmm. Onlar Paulus'u alıp Ares Tepesi kuruluna götürdüler. Ona yaydığım bu yeni öğretinin ne olduğunu öğrenebilir miyiz dediler. Kulağımıza yabancı gelen bazı konulardan söz ediyorsun. Bunların anlamını öğrenmek isteriz. Bütün Atinalılar ve kentte bulunan yabancılar vakitlerini hep yeni düşünceleri anlatarak ve dinleyerek geçirirlerdi. Paulus, Ares Tepesi kurulunun önüne çıkıp şunları söyledi. Ey Atinalılar, sizin her bakımdan çok dindar olduğunuzu görüyorum. Ben çevrede dolaşırken, tapındığınız yerleri incelerken, üzerinde bilinmeyen Tanrı'ya diye yazılmış bir sunağa bile rastladım. Sizin bilmeden tapındığınız bu Tanrı'yı ben size tanıtayım. Hı hı. Çok ilginç değil mi? Yani o dönemde de filozoflar var, felsefeyle ilgilenen kişiler var ve vakitlerini sürekli bu fikirleri tartışarak geçiriyorlar ve Paulus'la dinlemek istiyorlar. Burada iki gruptan bahsediyor. Birincisi Epikürcüler vardı diyor. Kimdir bu Epikürcüler? Bundan kısaca bahsetmek isterim. Bu bir Grek filozof var Epikür adında. İsa'dan önce 340 ila 270'li yıllarda yaşamış olan ve bu öğretiye göre ruh da beden gibi ölümlü. Yani yeryüzündeki yaşamdan başka yaşam olmadığını düşünüyorlar. Hı hı. O zaman burada görüyoruz ki Paulus'un anlatacağı İsa ve onun dirilişi ve sonsuz yaşam kavramı Epikürcülerin çok anlayabileceği, kabul edebileceği fikir değilmiş gibi, hı, değil mi? Gözümüze çarpıyor.
1: Evet.
0: Diğerleri ise Stoacılar. Onlar ne düşünüyor? Onlara göre de bir kişinin mutluluğu ancak bütün acılardan ve zevklerden kaçınmasıyla mümkündür. O zaman bu öğretiye göre de ne diyebiliriz? Yani bir anlamda bütün acılardan, bütün zevklerden kaçın, yaşamdan biraz uzaklaş ve bir anlamda böyle hiçliğe doğru git gibi, bilmiyorum. Hı hı. Nasıl değerlendirir dinleyicilerimiz de. Bir de bu görüş var. Bu görüşün de Hristiyanlığa uygun olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Paulus'un bu iki gruba anlattıkları onlar için yeni ve belki bir anlamda da kabul etmesi çok da kolay olmayan şeylerdi. Hı hı. Peki Paulus bu insanlara neden bahsetti? İsa'dan, İsa'nın yaşamından, onun çarmıha gerilmesinden ve dirilişinden bahsetti. Kısaca diyebiliriz ki Paulus bu kişilerle müjdeyi paylaştı.
1: Evet.
0: İşte bu andan itibaren görüyoruz ki felsefeye Hristiyanlık yavaş yavaş nüfuz etmeye başlıyor. O felsefenin içerisinde Hristiyanlığı benimseyen bir görüş ortaya çıkıyor ve, hmm, bu kişiler filozof olmaya ve felsefe yapmaya başlıyor, hmm, diyebiliriz.
1: Evet, aslında güzel bir noktaya değindin zaten. 1. Korintliler'den bir ayet geldi aklıma benim de. 1. Korintliler 1. bölüm 22'de ve 23. ayetten okumak istiyorum. Diyor ki Yahudiler doğaüstü belirtiler ister, Greklerse bilgelik arar ama biz çarmıha gerilmiş Mesih'i duyuruyoruz diyor Elçi Pavlus'un kendisi. Ve burada aslında yine Paulus'un müjdeye odaklı olduğunu görüyoruz. Ve aslında burada tüm bu arayışların da Mesih İsa'da karşılandığını da görüyoruz. Çünkü doğaüstü belirtilerin hepsini Mesih İsa zaten yaptı. Mucizeler yaptı. İnsanları şaşırtan o belirtileri gösterdi. Ve bilgelik arayışı, Greklerin aradığı bu bilgeliğin temeli de zaten Mesih İsa'da yattığını görüyoruz ki Yuhanna bölümünün ilk bölümünde de Yuhanna zaten İsa'yı logos olarak, söz olarak, aslında o bilgeliğin temeli olarak bize tanıtıyor, gösteriyor. Ve İsa'nın yaşayışında da onun zaten bilge bir karakteri olduğunu da çok net bir şekilde görüyoruz. Verdiği cevaplardan da görüyoruz bilgece olduğunu.
0: Evet, yani şundan da bahsetmek lazım. Senin okuduğun ayetlerin devamında da bahsediyor aslında. Kimi insanlar Tanrı'nın bu bulduğu kurtuluş tasarısını, yani çarmıhta kendi oğlunu feda etmesini saçmalık olarak nitelendirebilirler de diyor Paulus devamında.
1: Hı hı.
0: Veya neden böyle bir şeye gerek vardı, ya da neden daha iyi bir yol bulamadı Tanrı, neden birisinin ölmesi gerekiyordu, acı çekmesi gerekiyordu gibi.
1: Hı hı.
0: Ama şu nokta çok önemlidir. Genel anlamda felsefe bir anlamda bizleri ikna etmeye çalışıyor değil mi? Mantık çerçevesinde her şeyi belli bir mantığa oturtmaya çalışıyor. Ancak imanlıların erken

0: Müslümanların şunu söylediğini görüyoruz farklı yerlerde karşımıza çıkıyor. Diyorlar ki bizler anladığımız için, ikna olduğumuz için iman etmiyoruz ama anlayabilmek için iman ediyoruz.
1: Hmm.
0: Yani iman ediyoruz ki bu sayede anlayabilmeye çalışalım ama anlamak ve her şeyi kafamızda yerli yerine oturtmak iman etmenin bir sebebi olarak karşımıza çıkmıyor. Özellikle Agustin'in kitaplarında, alıntılarında buna tanık oluyoruz. Yani felsefe bir anlamda bizi ya bu çok mantıklı değil çerçevesine sokabilir ve kutsal kitapta okuduğumuz bazı şeyler de bize böyle düşündürtebilir. Veya Tanrı'nın bu kurtuluş tasarısı kendi oğlu aracılığıyla bütün insanlığı kurtarması planı bazı insanlara çok da mantıklı değilmiş gibi gelebilir ama Paulus çok net bir şekilde Rabbin gözünde her şeyin bu şekilde yapılması gerektiğini, bir nedeni olduğunu söylüyor ve bunu imana bağlıyor. O zaman bizler iman perspektifinden her şeye bakarak ve kutsal kitap süzgecinden geçirerek felsefeyi yapmamız gerekiyor. Bir imanlı felsefeye yaklaşırken şöyle yaklaşmalı diye düşünüyorum. Önce bir Rab var, bir Tanrı var ve o dünyayı, yeri ve göğü yarattı ve bize kendi sözünü bıraktı. Oğlu aracılığıyla bize kendini tanıttı. O zaman biz her şeyi bu perspektiften, bu gözlüklerle bakarak değerlendirmeli ve o çerçevede belli kabullerle felsefe yapıp o bilgeliğe ulaşmaya çalışmalıyız.
1: Evet, aslında Kolosseliler bölümünde Elçi Paulus söylüyor, diyor ki bilginin ve bilgeliğin tüm hazineleri Mesih İsa'da saklanmış bulunuyor. O zaman aslında insanların bu bilgelik arayışının, ki felsefenin aslında bilgelik sevgisi olarak tanımlandığını gördük. Bilgelik arayışının asıl kaynağının da Mesih İsa'da bir şekilde Mesih İsa'da kavuşulduğuna, bu bilgeliğe görüyoruz. Ve asıl bilgeliğin Mesih İsa'da bulunduğunu görüyoruz. Ve Elçi Pavlus da bunu duyuruyordu, bunu müjdeliyordu, bundan bahsediyordu. Ve çok ilginç, orada aslında o kişilerin felsefelerinde bulunan kavramları da kullanıyor. Onların o ifadelerini de kullanıyor. Onların belki ozanlarının, halk ozanlarının kullandığı biçimleri de Elçi Pavlus orada aktarıyor, kullanıyor. Hristiyanlığın felsefeye bir etkisi var mıdır diye biraz belki tarihsel olarak aktarmamız gerekirse, aslında tarih boyunca Hristiyanlığın felsefi düşünceyi derinlemesine etkilediğini görüyoruz. Özellikle aslında Hristiyan inançları varlık, bilgi, ahlak ve insan doğası gibi temel felsefi konuları şekillendiriyor. Hristiyanlık teoloji ve felsefe arasında bir etkileşim ve bir sentez de aslında oluşturuyor ve bu da felsefenin gelişimine önemli katkılarda bulunuyor. Felsefenin Hristiyan bir dönemi de ortaya çıkıyor. Göksel bahsetti aslında ondan. Hristiyanlık yayılıyor ve felsefe en çok Hristiyanlar tarafından yapılmaya başlanıyor. Ve felsefe ile teoloji aslında örtüşmeye başlıyor. Ve dönemin birçok felsefik yazısı modern kişilere göre teoloji yazıları gibi geliyor. Yani bu felsefik bir yazı değil de teolojik bir yazıymış gibi insanların kulağında öyle çınlıyor. Örneğin Thomas Aquinas'ın Tanrı'nın varlığını kanıtlayan 5 argümanı var. Anselm'in otolojik argümanları var. Ve haliyle birçok aslında Hristiyan aziz olarak kabul edilen kişilerin ya da kilise babası olarak kabul edilen kişilerin felsefeyle uğraştığını da görüyoruz. Ve bu kişilerin amaçları teolojik olsa da öyle kavramlar ortaya çıkarttılar ki bugün aslında seküler filozoflar bile bu kavramları kullanmaya devam ediyorlar. Bunları görüyoruz. Örneğin Okamlı William diyor ki aslında olasılıkların zorunluluk olmadan çoğaltılmaması gerektiğini söylüyor. Ona göre genelde daha basit, daha az varsayım barındıran düşüncenin doğru olduğunu görüyoruz. Ve bu prensip de Okam'ın usturası olarak biliniyor. Ve günümüzde birçok seküler alanda hem bilimde hem de modern felsefede bu kullanılıyor. Ama Okamlı William'ın ortaya attığı felsefe aslında tamamen Hristiyan temellere dayandığını görüyoruz. Ya da Roger Bacon'un orta çağlarda yaşayan Hristiyan bir filozof olduğunu görüyoruz. O da Tanrı'nın varlığı, insanın ruhu ve Hristiyan ahlakı gibi konuları ele alıyor. Ama felsefe sisteminde, felsefik o sistemde yer alan bilimsel yöntem kavramını kullanıyor ve sonrasında birçok Hristiyan filozof da bu düşünceyi destekliyor, kendi yazılarında bunu görüyoruz. Ve bu bilimsel yöntem kavramıyla birlikte aslında Tanrı'nın düzenli yaratılışını keşfedebiliyoruz. Bugün de bu bilimsel yöntem her seküler bilim kitabında yer alıyor. Felsefe tarihinde en iyi bilinen cümlelerden biri var aslında. cognito ergo sum, yani düşünüyorum o halde varım. Bunu söyleyen kişi Descartes ve Descartes zaten Hristiyan olduğunu biliyoruz. Ama 1000 yıl öncesinde aslında Hristiyan tarihinin en iyi bilinen teoloğu Augustin de neredeyse aynı kavramı ortaya attığını görüyoruz. Yani felsefenin en önemli kavramlarından biri aslında ilk önce bir Hristiyan tarafından, bir teolog tarafından ortaya çıkarılıyor. Peki Göksel, insanlığın bu bilgelik arayışı nereden geliyor, nereden kaynaklanıyor?
0: Evet, bu da bizi kutsal kitabın yaratılış bölümüne götürüyor Aydın. 3. bölüme götürüyor. İnsanın günahı adlı bölüme götürüyor. Neden? Çünkü Tanrı Adem'le Havva'yı yarattıktan sonra Adem bahçesinde tam ortasına yaşam ağacını koyuyor. Hemen yanına da iyi ve kötüyü bilme ağacını koyuyor. Ve sonra diyor ki Adem'le Havva'ya, bu ağacın meyvesinden yerseniz kesinlikle ölürsünüz diyor. Fakat işte yılan, işte şeytan Havva'yı aldatıyor. Ona diyor ki hayır, kesinlikle olmaz. Ama eğer bu ağacın meyvesinden yerseniz iyi ile kötüyü bilir ve Tanrı gibi olursunuz diyor. Ve bu Havva'ya ve Adem'e çekici geliyor, her şeyi bilmek. Bugün de baktığımızda aslında bilgi uğruna, değil mi, her şey? Yani evet, günümüzde de herkes o bilgiye erişmek uğruna her şeyi yapmaya hazır durumda. İşte bu bilgi isteği, Tanrı gibi olma isteği esasında insanlığın Tanrı'ya karşı işlediği ilk günah. Ve bu bizim inancımızda asli günah olarak geçiyor. İngilizcesiyle orijinal günah olarak geçiyor. Ve bu kalıtımsal olarak bütün her birimize bu günah kalıtımsal olarak geçiyor. Bu da neyi getiriyor ortaya? Eğer ortada bir günah varsa biz günahlı halimizle Tanrı ile bir ilişki kuramıyoruz. Hani demiştik ya programda, Hristiyanlık bir felsefe midir? Hristiyanlık aslında felsefeden daha çok bir ilişkidir. Tanrı ile olan kişisel ilişkidir. Ve bu ilişkiye mani olan şey bizim günahlı yapımız, günah işleyen doğamız. İşte bu doğayı ortadan kaldırmak, bize yeni bir yaratılış vermek, bize yeni bir doğa vermek için Tanrı harika bir plan yapıyor. Ve kendi oğlunu insan bedeninde aramıza gönderiyor, İsa Mesih'i. Ve onun bu dünyada geçirdiği süre boyunca bütün yasayı, yapılması gereken her şeyi günahsız bir şekilde yerine getirmesi ve çarmıhta ölerek bizim günahlarımızın cezasını çekmesi sayesinde biz de onun doğruluk giysisini üzerimize alıyoruz. Ve kendi bütün günahlarımızı da o kendi üzerine almış oluyor. Dolayısıyla bu günahın artık ortadan kalkmasıyla Paulus'un 1. Korintliler mektubunda sevgiden bahsettiği bölümün sonunda şunu söylediğini görüyoruz. Diyor ki şu anda her şeyi bilmiyoruz. Aynadaki bir silik görüntü gibi. Gerçekten de biz ne yaparsak yapalım bütün bilgiye, bilginin özüne bu dünyada ulaşmamız mümkün değil. Ne kadar uğraşsak da. Ama ne zaman diyor bileceğiz? İşte öyle bir gün gelecek ki tekrardan yaratıldığımız, yeni bedenlere kavuştuğumuz, o sonsuz yaşama gittiğimizde ve Rab'le birlikte olduğumuzda, o zaman diyor Paulus, bilindiğimiz gibi bileceğiz. Bu çok değerli bir terim. Rabbin bizi bildiği gibi biz de kendimizi bileceğiz. Çünkü bütün felsefenin özü kendimizi anlamak, değil mi? O arayışa çıkmak, o yolculuğa çıkmak. İşte bu yolculuk sadece ve sadece İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'yla barışmak ve yeniden doğmak, yeni yaratılışa kavuşmakla mümkün olabilir.
1: Evet, sen İsa'dan bahsettin Göksel. Son olarak şu soruyu sormak istiyorum. Biraz da programın özeti niteliğinde olabilir belki. İsa Mesih'e baktığımız zaman birçok insan İsa Mesih'i belki sadece iyi bir öğretmen olarak ele almaya çalışıyor. Belki farklı inanç gruplarındaki insanlar da öyle. İsa Mesih bir filozof mudur peki? Onu sadece bir filozof olarak ele alabilir miyiz?
0: Yani eğer filozof terimini insanlara yol gösteren, insanlara gerçeği anlatan olarak değerlendireceksek evet, ama o bir filozoftan, bir öğretmenden, iyi ahlaklı bir insandan diyelim çok daha fazlasıdır. O beden almış Tanrı'dır. O yüzden ki biz ondan bahsederken onun günahsızlığına çok fazla vurgu yapıyoruz, öyle değil mi? Ama bugün herhangi bir filozoftan, herhangi bir insandan bahsettiğimizde mutlaka hayatında yaptığı yanlışlar, pişmanlıklar, hatalar, günahlar göreceğiz ama İsa'da bunu görmüyoruz. Ve diğer filozoflardan farklı olarak İsa sadece sorular sormak ve durum tespiti yapmakla ilgilenmiyor. Ancak bunun bize ilacını da veriyor diyeyim. Yani o sorunu ortadan kaldıracak veya o bilgiye ulaşmamızı sağlayacak ilacı da bize veriyor. O zaman o cevapları da onda bulabiliyoruz. O cevapları onda bulmamız onu bizim bildiğimiz diğer dünyasal filozoflardan ayıran en temel özellik diye düşünüyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Göksel. Hristiyanlığın Etkileri programının bir bölümünün daha sonuna geldik aslında. Bu programda felsefeyi konu aldık ve gördük ki felsefenin kelime anlamı bilgelik sevgisi anlamına geliyor. Ve bu bilgeliğin de tüm hazinelerinin yine Mesih İsa'da yattığını gördük. Bu bilgiye nasıl sahip olduk? Aslında Tanrı sözü olan İncil'den sahip olduk. Haliyle sizleri de bu konuda İncil okumaya teşvik ediyoruz. Yakınınızda bulunan bir Protestan kiliseye gidip ücretsiz İncil edinebilirsiniz. Bu programda konuştuğumuz sorular hakkında ve genel olarak aslında Hristiyanlık hakkında bilgi almak için, Mesih inancı hakkında bilgi almak için danışabilirsiniz oraya. Yakınınızda bir kilise yoksa da biz de size yardımcı olmak isteriz. Lütfen bize yazmaktan çekinmeyin. Tüm soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresine yazabilirsiniz. Aynı şekilde sosyal medyadan da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
4: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Yuhanna 13. Bölüm.
1: Alçak gönüllülük örneği. Fısıh bayramından önceydi. İsa bu dünyadan ayrılıp babaya gideceği saatin geldiğini biliyordu. Dünyada kendisine ait olanları hep sevmişti. Sonuna kadar da sevdi. Akşam yemeği sırasında iblis, Simon İskariot'un oğlu Yahuda'nın yüreğine İsa'ya ihanet etme isteğini koymuştu bile. İsa babanın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı, üstlüğünü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve beline doladığı havluyla kurulamaya başladı. İsa, Simon Petrus'a geldi. Simon, "Ya Rab, ayaklarımı sen mi yıkayacaksın?" dedi. İsa ona şu yanıtı verdi. "Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın ama sonra anlayacaksın." Petrus, "Benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın," dedi. İsa, "Yıkamazsam yanımda yerin olmaz," diye yanıtladı. Simon Petrus, "Ya Rab, o halde yalnız ayaklarımı değil, ellerimi ve başımı da yıka," dedi. İsa ona dedi ki, "Yıkanmış olan tamamen temizdir. Ayaklarının yıkanmasından başka şeye ihtiyacı yoktur. Sizler temizsiniz ama hepiniz değil." İsa kendisine kimin ihanet edeceğini biliyordu. Bu nedenle, "Hepiniz temiz değilsiniz," demişti. Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. "Size ne yaptığımı anlıyor musunuz?" dedi. "Siz beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, öyleyim. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek gösterdim. Size doğrusunu söyleyeyim. Köle efendisinden, elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız ne mutlu size." İsa'ya ihanet. "Hepiniz için söylemiyorum. Ben seçtiklerimi bilirim. Ama ekmeğimi yiyen bana ihanet etti diyen kutsal yazının yerine gelmesi için böyle olacak. Size şimdiden bunlar olmadan önce söylüyorum ki, bunlar olunca benim o olduğuma inanasınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim gönderdiğim herhangi bir kimseyi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur." İsa bunları söyledikten sonra ruhunda derin bir sıkıntı duydu. Açıkça konuşarak, "Size doğrusunu söyleyeyim. Sizden biri bana ihanet edecek," dedi. Öğrenciler kimden söz ettiğini merak ederek birbirlerine baktılar. Öğrencilerinden biri İsa'nın göğsüne yaslanmıştı. İsa onu severdi. Simon Petrus bu öğrenciye kimden söz ettiğini İsa'ya sorması için işaret etti. O da İsa'nın göğsüne yaslanmış durumda, "Ya Rab, kimdir o?" diye sordu. İsa, "Lokmayı sahana batırıp kime verirsem odur," diye yanıtladı. Sonra lokmayı batırıp Simon İskariot'un oğlu Yahuda'ya verdi. Yahuda lokmayı alır almaz şeytan onun içine girdi. İsa da ona, "Yapacağını tez yap," dedi. Sofrada oturanların hiçbiri İsa'nın ona bu sözleri neden söylediğini anlamadı. Para kutusu Yahuda'da olduğundan bazıları İsa'nın ona, "Bayram için bize gerekli şeyleri al ya da yoksullara bir şey ver," demek istediğini sandılar. Yahuda lokmayı aldıktan hemen sonra dışarı çıktı. Gece olmuştu. Birbirinizi sevin. Yahuda dışarı çıkınca İsa, "İnsanoğlu şimdi yüceltildi," dedi. "Tanrı da onda yüceltildi. Tanrı onda yüceltildiğine göre Tanrı da onu kendinde yüceltecek. Hem de hemen yüceltecektir. Çocuklar, kısa bir süre daha sizinleyim. Beni arayacaksınız ama Yahudilere söylediğim gibi şimdi size de söylüyorum, benim gideceğim yere siz gelemezsiniz. Size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır." Petrus İsa'yı inkar edecek. Simon Petrus ona, "Ya Rab, nereye gidiyorsun?" diye sordu. İsa, "Gideceğim yere şimdi ardından gelemezsin ama sonra geleceksin," diye yanıtladı. Petrus, "Ya Rab, neden şimdi senin ardından gelemeyeyim? Senin için canımı veririm," dedi. İsa şöyle yanıtladı, "Benim için canını mı vereceksin? Sana doğrusunu söyleyeyim. Horoz ötmeden beni 3 kez inkar edeceksin."
0: Yuhanna 14. Bölüm.
1: İsa, Tanrı'ya giden yol. Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin. Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz. Thomas, ya Rab, senin nereye gideceğini bilmiyoruz, yolu nasıl bilebiliriz dedi. İsa, yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Beni tanısaydınız babamı da tanırdınız. Artık onu tanıyorsunuz, onu gördünüz. Filipus, ya Rab, bize babayı göster, bu bize yeter dedi. İsa, Filipus dedi, bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan babayı görmüştür. Sen nasıl bize babayı göster diyorsun? Benim babada, babanın da bende olduğuna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum. Ama bende yaşayan baba, kendi işlerini yapıyor. Bana iman edin, ben babadayım, baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim yaptığım işleri bana iman eden de yapacak. Hatta daha büyüklerini yapacaktır. Çünkü ben babaya gidiyorum. Baba oğulda yüceltilsin diye benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım. Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım. Kutsal Ruh, beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Ben de babadan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Sizi öksüz bırakmayacağım. Size geri döneceğim. Az sonra dünya artık beni görmeyecek. Ama siz beni göreceksiniz. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. O gün anlayacaksınız ki ben babamdayım. Siz bendesiniz. Ben de sizdeyim. Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. Beni seveni babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim. Yahuda, İskariot değil, ona, ''Ya Rab, nasıl olur da kendini dünyaya göstermeyip bize göstereceksin?'' diye sordu. İsa ona şu karşılığı verdi. ''Beni seven sözüme uyar. Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız. Beni sevmeyen sözlerime uymaz.'' İşittiğiniz söz benim değil, beni gönderen babanındır. Ben daha aranızdayken size bunları söyledim. Ama babanın benim adımla göndereceği yardımcı, kutsal ruh size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. Size gidiyorum ama yanınıza döneceğim dediğimi işittiniz. Beni sevseydiniz, babaya gideceğim için sevinirdiniz. Çünkü baba benden üstündür. Bunları size şimdiden, her şey olup bitmeden önce söyledim. Öyle ki bunlar olunca inanasınız. Artık sizinle uzun uzun konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur. Ama dünyanın babayı sevdiğimi ve babanın bana buyurduğu her şeyi yerine getirdiğimi anlamasını istiyorum. Hadi kalkın, buradan gidelim.
0: Yuhanna 15. Bölüm.
1: Asma ile çubuklar. Ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler. Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz. Bende kalın, ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz. Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Bir kimse bende kalmazsa çubuk gibi dışarı atılır ve kurur. Böylelerini toplar, ateşe atıp yakarlar. Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin size verilecektir. Babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz. Babanın beni sevdiği gibi ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız. Tıpkı benim de babamın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi. Bunları size sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim. Benim buyruğum şudur. Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Hiç kimse de insanın dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. Size buyurduklarımı yaparsanız benim dostlarım olursunuz. Artık size kul demiyorum. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim. Çünkü babamdan bütün işittiklerimi size bildirdim. Siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz, meyveniz de kalıcı olsun diye sizi ben atadım. Öyle ki, benim adımla babadan ne dilerseniz size versin. Size şu buyruğu veriyorum, birbirinizi sevin. Dünyanın nefreti. Dünya sizden nefret ederse, sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin. Dünyadan olsaydınız, dünya kendisine ait olanı severdi. Ne var ki dünyanın değilsiniz. Ben sizi dünyadan seçtim. Bunun için dünya sizden nefret ediyor. Size söylediğim sözü hatırlayın. Köle efendisinden üstün değildir. Bana zulmettilerse size de zulmedecekler. Benim sözüme uydularsa sizinkine de uyacaklar. Bütün bunları size benim adımdan ötürü yapacaklar. Çünkü beni göndereni tanımıyorlar. Eğer gelmemiş ve onlara söylememiş olsaydım, günahları olmazdı. Ama şimdi günahları için özürleri yoktur. Benden nefret eden, babamdan da nefret eder. Başka hiç kimsenin yapmadığı işleri onların arasında yapmamış olsaydım, günahları olmazdı. Şimdi ise yaptıklarımı gördükleri halde, hem benden hem de babamdan nefret ettiler. Bu yasalarında yazılı, yok yere benden nefret ettiler sözü yerine gelsin diye oldu. Babadan size göndereceğim yardımcı, yani babadan çıkan gerçeğin ruhu geldiği zaman bana tanıklık edecek. Siz de tanıklık edeceksiniz. Çünkü başlangıçtan beri benimle birliktesiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
6: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaş.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
11: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kutsal kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
6: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
10: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama,
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
6: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten... Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür? Yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı nedir konusu üzerinde konuşacağız. Stüdyo konuğum Vaiz Rıza Yöş. Hoş geldiniz Rıza Bey.
7: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
1: Rica ederiz. Konuya geçmeden önce hemen hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimize. Sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Ve soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet Rıza Bey, bugün Hristiyan ahlakı nedir? Bunun üzerine konuşacağız. Bunun için öncelikli olarak ahlak nedir sorusunu sormak istiyorum ben size.
7: Yani tanım olarak ahlak neyin doğru veya yanlış sayıldığı ile ilgilenir. Terim genellikle kültürel, dini, dünyevi, felsefi topluluklar tarafından insanların çeşitli davranışlarının yanlış veya doğru oluşunu belirleyen bir yargı ve ilkeler sistemi, kavramı veya inancı için kullanılır. Biraz uzun gibi gözüküyor ama yani özetle böyle tanımlanmış. Hristiyanlar İncil'de yer alan tanrısal ilkeler ve kuralları ...la ilgilenir. Daha doğrusu kutsal kitap böyle söylüyor.
1: Evet.
7: Hristiyan ahlakına geçelim mi? Yoksa bu yeterli mi bu tanım?
1: Aslında evet, ahlakın tanımını yaptınız anladığım kadarıyla. Yani insanların doğruları ve yanlışları var. Sanırım ahlak aslında bu doğruları insanların diye algıladım ben.
7: Evet, yani insanların kendilerine göre doğruları... olarak düşünülmüş ya da düşünülüyor. Ama tabii her insana göre de değişebilir belki ama asıl Hristiyan ahlak durumunda biraz daha durum farklılaşıyor. daha doğrusu.
1: Evet, nasıl farklılaşıyor belki yani onu konuşuruz.
7: Orada Tanrı'nın sevgisini, adaletini, yani Tanrı'ya odaklı bir şey aslında. Tanrı'nın karakterinde adaletinin yaşamını yansıtan bir ahlaktan bahsediyor. Yani İsa Mesih'in öğretilerine dayanan bir yaşam tarzıdır. Bu ahlak kişinin Tanrı'yı ve komşusunu sevmesinin, dürüstlük, merhamet ve adalet gibi erdemleri hayatında yaşatmasını ifade eder ya da yansıtmasını ifade eder. Yani Paulus, yani Efesliler bölümünde Kutsal Kitap'ta 5. bölüm 1. ve 2. ayetlerde söylediği gibi özetlemek gerekirse, öyleyse Tanrı'yı örnek alarak sevgili çocukları olarak, Tanrı'nın sevgili çocukları olarak sevgi yolunu da yürüyün ya da sürdürün gibi bir teşviği ya da buyruğu. O zaman sevgide sevginin ilkelerine dayalı ahlak diyebiliriz ya da
1: Hristiyan ahlakı için. Peki Hristiyan ahlakının genel özellikleri nedir? Yani ne anlamak gerekiyor Hristiyan ahlakı deyince tam olarak?
7: Evet, yani Hristiyan ahlakı Tanrı'nın isteğine uygun bir yaşam sürdürmek demek. Bu anlama geliyor. Temel özellikleri tabii ki sevgiye dayalı, çünkü Tanrı sevgidir.
1: Evet.
7: Doğruluk, alçak gönüllülük, dürüstlük ve başkalarına hizmet etmektir. Yani İsa'nın altın kural olarak bilinen sözleri bu ahlakın özünü özetler. Başkalarının size nasıl davranılmasını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın. Aslında hiç kimse kendisine kötü davranılmasını istemez.
1: Evet, tabii ki.
7: Değil mi? Yani Rabbimiz ne kadar bilgece söylemiş. O zaman bu çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Evet. Yani bu ilkeler herhalde, yani bu konuşuruz sabaha kadar ama bu ilkeler yeterli herhalde, özetliyor.
1: Evet. Tabii ki genel olarak Kutsal Kitap ve Tanrı'nın ilkelerine dayanan bir anlayış var Hristiyan ahlakında. Temelini ne oluşturuyor peki? Çünkü bir ahlak anlayışı var ve insan ona göre yaşıyorsa bir temel üzerine olmalı bu. Ve bu temel nedir Hristiyan ahlakında?
7: Evet, yani tabii ki Hristiyan ahlakında temel Tanrı'nın kutsal ve değişmez bir karaktere sahip olduğu. Yani dün ve bugün sonsuza dek aynı. Hiç asla değişmeyen bir karakteri var. Yani çünkü Tanrı kutsal, İsa Mesih'in yaşamı ve öğretilerini baz alır. Bu ahlak Kutsal Kitap'ta yer alan Tanrı buyruklarına dayanır. Mesela diyelim ki biraz önce söylediğim gibi sev diyorsa o zaman sevmeliyiz, ama bütün buna rağmen yani insan kötü, günahkar, ne bileyim üçkağıtçı, yaramaz liste uzayabilir, ama Tanrı yine de buna rağmen insanın yok olmasını istemedi ve onu sonsuz sevgiyle sevdi ve onu olduğu gibi sevdi, yani insanı olduğu gibi sevdi. Kutsal Kitap'ta yer alan Tanrı'nın buyruklarına dayanan bir ahlak temelini oluşturuyor. Özellikle İsa'nın bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla sev. Matta 22-37 ve komşunu da kendin gibi sev. Bu buyrukları etrafında şekillenir. Öyle diyelim.
1: Evet.
7: Özetlemek gerekirse.
1: Aslında az önce Tanrı'nın değişmeyen karakterinden bahsettiniz. Tanrı'nın değişmeyen bir karakterinin olması neden önemli Hristiyan ahlakında? Ya da ahlak için neden önemli değişmeyen bir karakterin olması?
7: Yani en başta tabii ki dürüst olmayan, sürekli değişen birisine güvenmezsiniz ve bu kutsal sayılmaz. O zaman Tanrı kendini kutsal olarak tanıtıyor. Yani mükemmel olarak tanıtıyor. Yoksa Tanrı olmazdı zaten.
1: Peki Hristiyan için ahlaklı olmak ya da Hristiyan ahlakına sahip olmak neden önemli?
7: Ya Hristiyan için ahlaklı olmak Tanrı'ya olan sevginin ve inancının bir yansımasıdır. Bu Tanrı'ya olan itaatin bir göstergesi ve İsa Mesih'in karakterini dünyaya yansıtmak için gereklidir. Yine Titus 2. bölüm 7 ve 8. ayetlerinde şöyle der: İyi işler yapmakta örnek ol. Yani iyi işler bizi kurtarmıyor. Hı hı. Yani sevap etmek bizi kurtarmıyor. Çünkü biz iyi değildik. Ancak kurtuluşumuzu Tanrı sağlıyor. Ondan sonra iyi şeyler yapmak önemli. Ve ne öğrettiğimiz önemli. Diyor ki iyi işleri yapmakta örnek ol, öğretin, temiz ve kusursuz olsun. Yani o zaman ne öğretiyorsan onu yap. Yani hı hı. Başka bir şey öğretip de başka bir şey yapma. Örneğin ferisiler ya da din bilgilerinden örnek vermek gerekirse, İsa Mesih çoğu zaman onların ikiyüzlülüğünden dolayı azarladı onları.
1: Evet.
7: Onlara dedi ki Musa'nın kürsüsündeler onu. Yani oradan konuşuyorlar. Onların söylediklerini yapın ama yaptıklarını yapmayın. Çünkü insanın karakteri böyle, yani değişken olabiliyor. Hı hı. Farklı şeyler söyleyip farklı şeyler yapabiliyoruz. O zaman bu Tanrı'nın istediği ahlakı sağlamıyor. Böylece iyi işler yapmalıyız. Tanrı nasıl iyi işler yapıyorsa biz de ona örnek alarak iyi şeyler yapmayı amaç edinmeliyiz ve sürdürmeliyiz.
1: Evet. Peki Hristiyan ahlakı günlük yaşamda uygulanabilir mi? İçinde bulunduğumuz çağı düşünerek.
7: Tabii ki mümkün. Yani içinde bulunduğumuz çağı düşünürsek, evet, Hristiyan ahlakı her çağda, her kültürde uygulanabilir. Çünkü Tanrı'nın buyrukları evrensel ve değişmezdir. İçinde bulunduğumuz çağın zorluklarına rağmen İsa'nın öğretileri ve kutsal kitaptaki ilkeler her durumda doğru ve adil olanı yapmamıza rehberlik eder. Yani İsa Mesih dün ve bugün değişmez. Aynıdır. İbraniler 13. bölüm 8. ayette böyle söylüyor. Yani Tanrı o kadar dürüst ve net ki, yani tam oyun başladığı zaman tamam vazgeçtim, oyunun kurallarını değiştiriyorum demez. Biz insanlar olarak diyebiliyoruz. Ama Tanrı yasasını bir nokta, bir virgül bile değişmeyeceğini söyledi. Mesela İsa Mesih çarmıhta iken tamamlandı dedi. Ne demek istiyordu? Yani Tanrı'nın yapmak istediği işi tamamlamış oldu. Çünkü insanın günahına karşılık bedelini ödüyordu en ağır bir şekilde. Yani çünkü günahın ücreti ölüm ve Tanrı'nın isteği ise aslında insanın sonsuza dek yaşamasıdır.
1: Evet. Ama yine de gerçekçi olmak gerekirse içinde bulunduğumuz çağa baktığımızda dürüst bir yaşam süren insanlar daha çok ezilirken, işte yalan söylemiyorsan o zaman işte haksızlığa uğruyorsan ya da bir şekilde farklı davranışlar içerisinde kalıyorsan bunu yapmak daha zor değil mi bu çağ içerisinde? Çünkü diğer türlü olmak daha kazançlı bir anlamda ve o zaman neden böyle yapayım ki diye düşünebilir insan.
7: Tabii ki daha... Yani her şeyin bir bedeli var.
1: Evet.
7: Bu sizin seçiminize bağlı. Ama düşünün, yaşamak mı, ölmek mi istiyorsunuz? Yani çünkü Tanrı genellikle halkının önüne iki konuyu koyuyor. Diyor ki beni seçersen yaşayacaksın. Çünkü yani cennet mi cehennem mi gibi bir durum. Biraz 40 katır mı falan gibi ama aslında Tanrı'nın istediği bizim yaşamamız. O zaman ahlaksızlık yapabilir insanlar ama sonucuna da katlanmalı. Yani düşünün, mesela herhangi bir ülkede yaşıyorsanız o ülkenin yasalarına göre davranmak durumundasınız, yoksa ceza alırsınız değil mi?
1: Evet.
7: Yani ahlaksız belki bir yaparsınız, iki yaparsınız, çekirge üçte şey yapabilir ama sonucuna katlanacaksınız. Yani bunun her şeyin bir bedeli var, iyi ya da kötü. Her şeyin bir ödülü var. Yani kötü şeylerin de ödül olarak kabul etmiyoruz ama yani kötü şeyin kötü ödülü var, daha doğrusu öyle diyelim.
1: Anladım. O zaman diyebiliriz ki dünyasal anlamda baktığımızda dünyanın öğretisi var ve ona göre yaşadığımızda belki kazancımız olacak, dünyasal açıdan bir kazancımız olacak. Ama Tanrı'nın buyrukları içerisinde yaşarsak daha çok bizim ruhsal anlamda ve sonsuz yaşamda bir kazancımız olacak diyebiliriz.
7: Tabii ki. Bir de şöyle bir örnek verebilirim. Mesela Kabil ve Habil, biliyorsunuz bu örnek var kutsal kitapta. Ama tabii ki bu hikayeyi genellikle biliyorsunuz. Ve Habil yani ürettiklerinden bir şey getirdi. İkisi de Tanrı'ya sundular.
1: Evet.
7: Ama sonunda Kabil çok kızdı kardeşine. Ondan intikam almak istedi. Ya da onu yok edersem Tanrı'nın gözüne girmiş mi olurum diye düşündü artık nedir. Mealen anlatıyorum daha doğrusu. Ama Tanrı onu uyardı. Dedi ki yani kardeşini öldürmek istiyorsun ama dikkat et. Aslında sen kapana gidiyorsun. Yani günah seni yakalayacak. O zaman onun istediği sensin dedi. O zaman yani diyelim ki ahlaksızlık yapıyorsa insanlar aslında bir açıdan günaha düşmüş oluyorlar. Ve günah da ölüm getiriyor.
1: Evet.
7: O zaman buyurun buradan derler adama.
1: Evet, yani yalan söyleyerek belki çok büyük bir kazanç elde ediyoruz o an için ama tabii ki günah işliyoruz ve günahın ücreti ölüm.
7: Evet, hem de yalan yalanı doğuruyor. Yani düşünün mesela yalan söylüyor, bir küçük bir şey söylüyorsunuz ve o kar topu gibi büyüyor. Yani onu kapatmak için başka bir yalana ihtiyaç duyuyorsunuz. Evet. Onu kapatmak için başka bir yalan daha.
1: Evet, kesinlikle öyle. Tabii ki çok derin bir konu ve üzerinde çok fazla konuşmak da gerekiyor ama şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra bir arada olacağız tekrar.

0: en sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. İlk bölümde aslında ahlak nedir diye konuştuk. Hristiyan ahlakı üzerinde durduk. Neden önemli, genel özellikleri nedir, temelini ne oluşturuyor diye konuştuk. Ve Hristiyan ahlakı günümüzde uygulanabilir mi aslında bu çağı düşünürsek diye üzerinde durduk. Ve şimdi şu soruyla devam etmek istiyorum aslında Rıza Bey. Hristiyan ahlakı için kutsal kitabın önemi nedir?
1: Tabii ki kutsal kitap Tanrı'nın sözü. Yani biz sözümüzle konuşuyoruz değil mi? Yani kutsal kitap Hristiyan ahlakının temel kaynağıdır. Yani Tanrı bu sözle kendini açıklamış oldu. Dolayısıyla Tanrı'nın sözleri doğruluk, erdem yolunda nasıl yürüyeceğimizi, yani insanın nasıl hareket edeceği konusunda bize öğretir. Ve doğru aslında bir açıdan yani nasıl bir cihazın şeyi varsa, prospektüs mü diyorsunuz? Kullanma kılavuzu, öyle Türkçesini konuşayım. Aslında kutsal kitapta bir anlamda Tanrı'nın insan için kullanma kılavuzu gibidir. Yani insan kendini nasıl yapmalı, nasıl yaşamalı öğretir. Nasıl yürüyeceğimizi öğretir. Nasıl yaşayabileceğimizi öğretir. Eğer yanlış şeyleri kullanıyorsak, yani bedenimizi örneğin doğru kullanmıyorsak mutlaka bozulacaktır. Yani kendi ev aletlerimizden bile düşünsek. Diyelim ki çamaşır makinesinin içine bulaşıkları koymuyorsunuz. Ya da tam tersi, yani bulaşıkların içerisinde değil mi, çamaşırlarınızı koymuyorsunuz. Çünkü işlev görmeyecektir ya da bozulacaktır. Aynı şekilde kutsal kitap da bize rehberlik eder. Yani insana rehberlik eder. Tanrı'nın bu, yani bizi yaptığı bu mükemmel şeyi nasıl kullanabileceğimizi bize gösterir. Yani neleri yapıp neleri yapmamamız gerektiğini bize ışık tutar bizim hayatımıza. Yani Mezmur 119'da Davut 105. ayette böyle söylüyor. Sözün adımlarıma çırağı, yoluma ışıktır.
0: Evet, peki ne kadar güvenebiliriz kutsal kitaba bu anlamda?
1: Ya tabii ki Tanrı'nın sözü asla değişmez. Ve değişmediği gibi de güvenilirdir. Bu konuyla ilgili çok, yani kutsal kitapta çok net güvenilir ifadeler var. Ve biz zaten Tanrı bize en azından denenmiş olduğunu bu sözün, onun sağlığını verir. Dolayısıyla Tanrı güvenilirdir, bizi asla bırakmaz, asla terk etmez, asla vazgeçmez. O yüzden Tanrı güvenilir olduğunu biz onunla yürüdükçe, sözlerini uyguladıkça fark ediyoruz, anlayabiliriz ve güvendikçe daha çok güven gelebilir bizim hayatımıza.

0: insandır aslında buradaki malzeme. Yani insan değişken, zaman zaman kültürleri değişebilir ama insanın yine de yani o günahlı doğası gereği Tanrı'nın sözlerine ihtiyaç vardır. Dolayısıyla Tanrı'nın ilkeleri evrenseldir ve farklı kültürler bağlamında bazı uygulamalar farklılıklar gösterebilir ama kültürler olarak ancak Tanrı'nın ahlaki yasaları her zaman geçerlidir.
1: Hı hı.
0: Yani Romalılar 12:2'de diyor ki bu çağın gidişine uymayın. Her çağ farklı ama yine de bu çağ her zaman bize kültürler bile doğru kültürler filan getirmiyor. Bunun yerine Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncemizin yenilenmesiyle değişin diyor. Hı-hı. Yani geçmiş çağlarda belki insanlar diyelim ki örtünmek için ya da giyinmek konusunda başka meslekleri yapan şimdi önemli değil ama o onlar için biraz tuhaf şey yapılıyordu. Mesela şimdi diyelim ki kadınlar kısa kollu şeyler giyinmeleri o kadar abes karşılanmıyor mesela daha büyük hı hı. şehirlerde. Ama belki doğuda daha öyle ahlaki olarak abes olarak karşılanabilir. Fakat yine de Tanrı'nın ilkeleri bu şeylere odaklı değil.
1: Hı hı.
0: Daha çok bizim yüreğimizle ilgileniyor çünkü Tanrı.
1: Evet.
0: Yani biz nasıl davranıyoruz? Dürüst müyüz? Sadık mıyız? Sevgi dolu muyuz? Falan gibi.
1: Hı hı. Evet. Peki günümüzde birçok problem ile de karşı karşıya kalabiliyoruz tabii ki. Ve kutsal kitapta yer almayan problemler de oluyor. Yani onlara bir cevap bulamıyoruz. Örneğin kürtaj doğru mu değil mi? Kutsal kitaba baktığımızda mesela net bir cevap yoktur. Ya da bunun gibi farklı konular da var. Böyle durumlarda nasıl hareket etmek gerekiyor?
0: Yani tabii ki Tanrı yaşatmak odaklı hı hı. birincisi. Kutsal kitap her durumda rehberlik edecek ilkeleri sunar aslında. Yani spesifik olarak ele alınmayan durumlarda bile
1: hı hı.
0: kutsal kitap genel öğretilerine ve ruhun yönlendirmesiyle yani kutsal ruhun yönlendirmesine göre hareket edebiliriz. Yani çünkü ruhun amacı nedir? Yani sevgi, sevinç, esenlik, iyilik diye listelenen bir meyvelerden bahsedilir. Yani hı hı. Tanrı'nın ruhu ya da Tanrı bunu amaçlar. Onun yönetiminde yaşarsak benliğin yönetiminde yaşamayacağımızı yani benlik çıkarcı açgözlülük vesaire şeyler diye Galatyalılar 5. bölüm 16. ayette bahsedilen bir liste var. Yani eğer ruh yani kutsal ruh da bize rehberlik ediyor. Sadece Tanrı'nın sözü değil ama Tanrı'nın sözünü açığa hı hı. çıkarabilecek. Yani kutsal ruh da bize yardımcı olur ve bizim vicdanımızı kullanır, birçok şeyleri kullanabilir ve bize rehberlik eder. Bu ilke bu tür kararlar merkezinde olmalıdır bir Hristiyan için. Yani ayrıca kutsal kitap çok net bir şekilde bazı açıklamaları var ki örneğin Yakup 1. bölüm 5. ayette diyor ki içinizden birinin bilgelikte eksiği varsa herkese cömertçe azarlamadan veren Tanrı'dan istesin kendisine verilecektir. Yani bizim mesela çocuktan beri toplumumuzda bazı sorularımızı özellikle öğretmeni diyelim ki okulda yasak öğretmeni test ediyoruz diye bazı soruları sormayabiliriz ya da konuşmamıza izin verilmeyebilir. Ama düşünün mesela Tanrı o kadar cömert ki bizim her sorumuzu yanıtlayabilmek için hazır, azarlamadan veren Tanrı. O zaman Rab ben bir şeyi bilmiyorum dediğimizde mutlaka bize bir açıklama, bir yol gösterecektir. Yani Tanrı tek düze tabii sözünü kullanır, ruhunu kullanır ve diğer egemen bir Tanrı her şeyi kullanabilecek bir durumdadır. Yani her şeye gücü yeter, kadir bir Tanrı'dan bahsediyoruz. Böyle bir karakterden bahsediyoruz. Kaldı ki yine Tanrı'nın sözünde 1. Selanikliler'de

0: de şöyle bir şey oku, yani böyle bir ayet okuruz. 5. bölüm 21. ayette diyor ki her şeyi sanayın, iyi olana sımsıkı sarılın.
1: Hı hı.
0: Her şeyi sana test et, bak iyi mi kötü mü, bu Tanrı'nın isteğine uygun mu, bize faydalı mı?
1: Hı hı.
0: Yani iyi şeyleri düşünmemizi de tavsiye ediyor. O zaman Tanrı, iyi şeyler düşünün ki iyi olabilirsiniz. Yani hani ne diyorlar, işte kötü bir şey düşündüm, düşündüğüm şey aklıma geldi, aklıma gelen başıma geldi,
1: evet,
0: falan gibi. O zaman bizim Tanrımız iyidir ve iyi düşünceleri tutmamızı, iyi düşünceler beslememizi ister.
1: Evet, Tanrı her durumda iyilik için etkindir,
0: etkindir
1: zaten.
0: Etkindir, evet.
1: Süremizin de sonuna geldik yavaş yavaş. Bir toparlamak gerekirse aslında Hristiyan ahlakıyla ilgili ne söylemek istersiniz ve Hristiyan ahlakına uygun yaşamamız için ne yapmak gerekiyor?
0: Yani aslında biz tanrısız bir şey yapamayız.
1: Hı-hı.
0: Yani onun ahlak yapsak bile kendi felsefemize, kendimize göre bir şeyler yapmaya başlayabiliriz. O bile çıkarcı olabilir.
1: Hı-hı.
0: Yani çünkü benlik bizim hayatımızda en büyük düşman.
1: Evet.
0: Yani benliğin işlerini yaparsak mutlaka ölüm gelecek bizim hayatımıza. Yani sağlıklı şeyler yaşamamış olacağız. Hani yarın hemen benliğin işlerini yapınca, diyelim ki yalan söylüyorsak, hemen yarın ölmeyebiliriz.
1: Evet.
0: Ama sonuçta yani gideceği yer bu oluyor. O yüzden de bizim Tanrı'ya ihtiyacımız var. Hem onun için de Tanrı'nın sözü bize rehberlik eder. Ayrıca biz iman ettiğimizde Tanrı'nın ruhu bizim hayatımızın ya da içimize ya da yüreğimize gelip, hı hı, bizi değiştirmeye başlar. Kendi ahlakına, kendi karakterine dönüştürmek üzere. Dolayısıyla biz ne yapabiliriz öyleyse?
1: Hı hı.
0: Yani Tanrı'nın ahlakını ya da Tanrı'nın karakterini ya da Tanrı'nın sonsuz yaşamını bize sunduğu sonsuz yaşamı alabilmemiz için o zaman İsa Mesih'i kabul etmemiz lazım. Çünkü o bizim günahlarımızın bedelini ödedi çarmıhta. En acı, en ağır ölümle öldü. Ve bilerek, isteyerek, yani bizi sevdiği için yaptı. Öyle, hı hı, ki biz ölmeyelim diye, biz son mahvolmayalım diye. Dolayısıyla biz onu kabul ettiğimizde hem Tanrı'nın çocuğu oluyoruz,
1: hı hı,
0: hem de onun buyruklarına, ilkelerine, kurallarına göre yaşamak için güç alıyoruz. Çünkü kutsal ruh bizi güçlendiriyor ve onun yönetiminde yaşamaya başlıyoruz. Ve onun gibi sevmeye amaç ediniyoruz.
1: Hı
0: hı. Onun gibi yaşamayı amaç ediniyoruz. Ve dolayısıyla onun ahlakı bizim hayatımızda hüküm sürmeye başlıyor ve biz gün be gün değiştiriliyoruz kutsallığa, onun istediği gibi yaşamaya.
1: Evet, o zaman öncelikli olarak İsa Mesih Rab ve Kurtarıcı olarak iman etmek gerekiyor. Kutsal Ruh'un gücüyle Tanrı'nın buyrukları ve ilkeleri içerisinde yaşayarak aslında biz Tanrı'nın istediği standartlara yavaş yavaş ulaşmaya başlıyoruz.
0: Kesinlikle, yani bugünden yarına belki hemen değiştirilmiyoruz ama değiştiriliyoruz.
1: Hı hı.
0: Yani zaman içerisinde değiştirilmekteyiz, değiştirileceğiz. Bunu Tanrı yapıyor aslında bizim hayatımızda. Gerçekten o bizim hayatımıza gelip bir usta gibi ya da bir doktor gibi, yani bizi gün be gün değiştiriyor. An be an değiştirebilir. Hı hı. Ama biz sadece belki elimizi bir çocuk olarak Tanrı'nın elinin içine koymalıyız ve demeliyiz ki evet Rab, senin yaptığın işi kabul ediyorum. Aslında biz diyelim ki her meslekten birileri olabiliriz.
1: Hı hı.
0: Farz edelim ki şairsiniz ya da bir eser, roman yazdınız ya da başka şeyler yaptınız. Ama düşünün, yani kendi işinize laf söyletir misiniz? Herhalde hiçbir insan söyletmez. Mesela bir şair biliyorum, tek bir kelime, cümlenin bile değiştirilmesine kızıyor. Ya, hı hı, telif hakları falan da işte mahkemeye veriyor vesaire. Oysa Tanrı da bizim için bir iş yaptı. Ve müthiş ve görkemli bir iş. Ve bunun sonucunda da bizim için bir şölen düzenledi. Ve çocuğunu, yani bizi onurlandırmak istiyor. Hı hı. O zaman biz de onu onurlandıracak mıyız? Mesele burada. Yani çünkü Tanrı bizi çocuğu olarak kabul ediyor.
1: Evet.
0: Yani övey çocuğu olarak değil, öz be öz çocuğu olarak kabul ediyor. Ve bir şölen düzenledi bizim için, kendi evine davet etmek için. O zaman biz yani müjdeyi kabul etmekle, yani İsa Mesih'in ölüp dirildiğini kabul etmekle sonsuz bir kurtuluş alıyoruz.
1: Evet.
0: Neden hayır diyelim ki bu duruma?
1: Kesinlikle öyle. Aslında şu bilince de sahip olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Sadece sonsuz yaşamı elde etmek için ya da öldükten sonrası için değil. Aslında Tanrı'nın ilkeleri ve buyrukları şimdiki yaşamımızı, şu anda içinde bulunduğumuz yaşamı da düzenleyen, aslında şimdi bile bize yaşam veren ilkeler ve buyruklar. Ve biraz böyle bakmak gerekiyor sanırım.
0: Tabii ki.
1: Bizim bu yaşamımızı da düzenleyecek ve o kutsallığa, paklığa daha şimdiden aslında elde edebileceğimiz, bereketli, esenlik içinde yaşayabileceğimiz ilkeler. Bunlar bize yaşam veriyor aslında.
0: Tabii ki. Yani mesela diyelim ki birçok şeyden bizi özgür kılıyor bu yaşamda.
1: Evet.
0: Yani Tanrı bizim hayatımıza geldiğinde, evimize geldiğinde o evi düzenlemeye başlıyor. Hı-hı. Temizlemeye başlıyor. Yani bizim yüreğimiz bir ev olarak düşünürsek aslan yattığı yerden belli olur. Hani o zaman orada bizi izin verdiğimiz sürece orada istemediği şeyleri düzene koymaya başlıyor. Hem de bizim hayatımızdan mesela diyelim ki ölüm korkusu, diyelim ki bir lanet, anlatabiliyor muyum? Bütün bunlardan bizi özgür kılıyor. Yani aslında bu konuda Tanrı'nın bizim hayatımızda ya da insanın hayatını, iman eden bir insanın hayatının başlangıcında eğer anlatmaya kalkarsak bizim vaktimiz de yetmez. Ondan sonra kitaplar da yetmez. Yani öyle söylüyor zaten kutsal kitapta. Diyor ki yani Tanrı'nın yaptığı işler yazılmış olsaydı yani dünyada herhalde kağıt, ağaçlar vesaire şey yetmezdi. Her gün Tanrı bizim hayatımızda an be an yepyeni şeyler yapar. Biz yani bu dünyadayken Tanrı ona iman eden her birini, her bir çocuğunu isteseydi gökyüzüne ışınlardı.
1: Evet.
0: Ama burada gün be gün değiştiriyor kutsallığa. Çünkü başka insanların da ihtiyacı var buna.
1: Evet.
0: Yani sizin yaşantınızdan başka insanlar da görüp teşvik alıyorlar, teselli alıyorlar, cesaret buluyorlar. O zaman Tanrı bu yüzden her İsa Mesih'e iman edeni ışınlamadı cennetine.
1: Evet, yine de Tanrı'nın karakterini öğrendikçe kutsal kitaptan, yani kutsal kitap okudukça, buyrukları, ilkeleri içerisinde yaşadığımızda aslında Tanrı'nın bakış açısına, Tanrı'nın gözleriyle bakmayı öğreniyoruz ve o şekilde yaşıyoruz.
0: Evet, çok kesinlikle. Mesela Mezmur 73'te bundan bahsediyor. Mesela Asaf Davud'un, yani Peygamber Davud'un ya da Kral Davud'un en önemli orkestra şefiydi diye düşünelim. Ve o 73. mezmur bunu anlatıyor aslında. O başlangıçta şey düşünüyor, yani böyle yaşamam. Bak, dünyadaki gibi yaşasaydım herhalde daha zengin, daha başka şeylerim falan olurdu. Ama ta ki Tanrı'nın huzuruna girinceye kadar o zaman anlıyor yani yanlış şeyler yaptığını. Özetlemek gerekirse evet, belki onu yani bu sözü okumak gerekiyor ve aynı zamanda örnek almak gerekiyor. Tanrı'nın sözü yazıldı çünkü çağlar sonrasında bile bizim için yol gösterici, ışık olsun diye, öyle yaşayalım, Tanrı'nın sözüne göre yaşayalım diye yazıldı.
1: Evet, Hristiyan ahlakına sahip olmak ve yaşamak gerçekten önemli.
0: Evet, kesinlikle bizi yaşatır.
1: Evet.
0: Yani yok etmez.
1: Evet, çok keyifli bir sohbetti ama zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum size Rıza Bey. Değerli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum bizi dinledikleri için. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Programda dinlediğiniz ve kafanıza takılan şeyler varsa da lütfen bize yazın. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Esenlik olsun.

0: Adresi senin ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
9: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımız.

0: da ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
1: Ne istiyorsan o senin.
2: Peki gerçekten öyle mi?
3: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
2: Evren bizi dinliyor mu?
3: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
2: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
3: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
4: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
5: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
6: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
7: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
7: Gerçekler sorulardan korkmaz.
8: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresi.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da. En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç, insanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
5: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey, siz de hoş geldiniz.
1: Hoş nasılsınız? Bulduk. Sağ olun, siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ve Günah ve Erdem program serisi boyunca aslında kutsal kitapta bize günah olarak aktarılan Tanrı'nın bu günahtır dediği noktaların yerine neler koyabileceğimizi konu alıyoruz. Hangi erdemleri koyabileceğimizi konu alıyoruz. Çünkü günahın bizi hem ruhsal olarak hem de fiziksel olarak etkilediğini biliyoruz. Ve bunlardan nasıl uzaklaşabileceğimizi merak ediyoruz. Bu konuda sorular soruyoruz. Bu konuda ilerlemeye çalışıyoruz. Bugün öfke konusunda konuşacağız. Sohbetimize başlamadan önce bir hatırlatma yapayım. Bizlere sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Sosyal medyada da @radyomaranata yazarak bütün sosyal medya platformlarında bizi takip edebilirsiniz. Nuh Bey, bugünkü konumuz öfke. Öfke neden kaynaklanıyor?
1: Öfke aslında genel anlamda baktığımız zaman psikolojik etkenler de olabiliyor. Sosyal ve çevresel etkenler de olabiliyor. Hristiyanlıkta öfke insanın düşmüş doğası, yani günaha düşmüş doğasından kaynaklandığını da, Tanrı'dan uzaklaşmanın bir yansıması olduğunu da söylüyor. Ama bunları tek tek ele aldığımız zaman, yani biraz daha açtığımız zaman, öfkenin genellikle neyden kaynaklandığına baktığımızda yaralanmış kişinin tepkileri olduğunu görüyoruz. Yani bir başkaları tarafından saldırıya uğramış ya da öyle düşündüğü zaman insanlarda öfke açığa çıkabiliyor. Hor görülme veya aşağılanma hissini aldığımızda genellikle insanların doğal olarak bir öfke ifadesi doğabiliyor. Çünkü toplumda bir bireyin hor görülmesi, aşağılanması o kişiyi yüreğini yaralayabildiği için buradan bir öfke doğabiliyor. Biz çocukluk döneminde baktığımız zaman ailelerin ve çevrelerindeki saygı görmeyen ve hor görülen kişilerde öfkeye daha yatkın olduğunu görürüz. Ben bunu aslında kendi hayatımda deneyimlediğim için biraz daha bu konuya değinmek istiyorum. Küçüklüğümde çevremdeki insanların bana olumsuz tepkileri, dışlaması ya da biraz aşağılayıcı sözler söylemesi beni küçükken yaralamıştı ve bu beni insanlara karşı büyük bir öfke, kızgınlık doğmasına sebep oldu. Bu benim tabii daha sonra serseri olmama ya da insanlarla konuşmak, diyalog kurmak yerine döverek ya da yumruklayarak ya da kavga ederek çözme. Olaylar farklı boyutlara kadar gitmişti ama oraya baktığımız zaman öfkenin çıktığı yer aslında yaralanmış bir yürekten kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bir diğer şey de öfkenin çıktığı yer engellenmiş istek diyebiliriz. Yani insanların içinde her anı yaşarken belli bir durum karşısında gerçekleşeceğine dair bir bir kafasında bir beklentisi var.
0: Evet.
1: Ve bu beklenti hayal kırıklığına uğradı. O beklenti gerçekleşmediği zaman bende de sık sık oluyor ya da çevremdeki insanlarda görüyorum. Bu beklenti gerçekleşmediği zaman öfke, büyük bir şekilde bir öfke çıkabiliyor. Mesela bir yemek sırasında bekliyorsun. Tam senin sıran geliyor ve diyor ki malzeme bitti, kusura bakmayın bu yemeği. Ama ben onu yemek için orada bekledim. Örnek veriyorum. Bekledim ama sıra bana gelmedi. Beklediğim gibi olmayınca o an açlığın verdi ya da o an benim o beklentimin karşılanmaması gibi bir durumda. Yani sırf bu yiyecek değil, tabii ki iş yerinde olur, aile ilişkilerinde olur. Bizim engellenmiş isteklerimiz öfkeyi doğurabiliyor. Bir sebep de kibir de öfkenin bir sebebi olabiliyor, bir nedeni olabiliyor. Kibirli insanlar aslında kendi düşüncelerinin kabul edilememesi durumunda onurlarının kırıldığını ve büyük bir aşağılanma hissettiklerini düşünüyorlar. Yani her gittiği toplumda kendilerinin insanlarca kabul edilip saygı görülmesi gereken varlıklar olarak düşünüyorlar. Ve bu olmayınca kibirleri, onurlarının kırıldığı için bu kibirden doğan bir öfke olup bunu insanlara ifade edebiliyor. Yani alçakgönüllü insanlara göre baktığım zaman gururlu insanlar daha çok öfkeli olabiliyor diyebiliriz. Ve az önce değindiğimiz ruhsal anlamda baktığımız zaman insanın Yani günahlı doğası aslında Tanrı'dan ilişkisinin kesilmesi, günahlı doğası öfkenin çıkmasına sebep oluyor. Bu Kain ve Habil olayına baktığımız zaman Kain'in günahlı bir yaşantıyla, yani Tanrı'dan kopuk bir hayat ya da Tanrı'yı onurlandırmayan bir şey yaptığında, günaha düşmüş insanların ilk özelliklerinde onun hayatındaki o öfkenin hangi boyutlara ulaştığını görebiliyoruz. Bu tabii Tanrı ile olan ilişkilerin, günahlı doğanın etkileridir diyebiliriz.
0: Evet, aslında benim de aklıma o gelmişti. Hani yine Tanrı gibi olma isteğiyle bir bağ var mı? İlk günahın bu olduğunu görüyoruz. Adem ve Havva aslında ağacın meyvesinden yediklerinde ilgilerini çekmesinin sebebi oydu. Aslında Tanrı gibi olma isteğine kapıldılar. Ki şeytan da aynı isteğe kapılıp düştü ve şeytan haline geldi. Ve onları aynı istekle ayarttı. Biz de aslında çoğu zaman sizin bahsettiğiniz gibi beklentiler oluşturuyoruz. Kendi isteklerimizin belki peşinden koşuyoruz. Ve onun belki mutlak gerçek olduğunu düşünüyoruz. Ve dediğiniz gibi bu yerine gelmeyince öfkeleniyoruz. İnsanlara karşı mesela ilişkilerdeki problemlerde de özellikle baktığımız zaman karşı tarafı bir kalıba koyma ve o kalıbın dışında davrandığı zaman onu yargıladığımızı, öfkelediğimizi görüyoruz yani.
1: Doğru.
0: Mesela ben sizin hakkında bir şey düşünüyorum. Diyorum ki siz böyle olmalısınız ama siz öyle değilsiniz aslında. Ve o kafamdaki kalıba uymadığınız için öfkelendiğim gibi durumlar da olabiliyor.
1: Çok doğru.
0: Ve aslında yine hep kökeninde bir şekilde Tanrı gibi olma isteği yatıyor çoğu günahın. Aslında her günahın.
1: Gururdan da kaynaklı. Evet.
0: Onda yatıyor. Şeyi sormak istiyorum Nuh Bey. Öfke tamamen sıyrılmamız gereken bir duygu mu, yoksa haklı öfke var mı? Yani aslında şunu da sormak istiyorum bir yandan. Öfkeyi bastırmalı mıyız? Yoksa haklı olarak gerçekten öfkelendiğimiz alanlar var mı? Yoksa tamamen hayır, öfke hissediyorsak da bundan uzaklaşmalıyız mı?
1: İncil'deki öfke öğretisinin genel eğilimi aslında baktığımız zaman bunun kontrol edilmesi gereken bir kötülük olduğudur. Genel anlamda baktığımızda. Ama ancak öfke aynı zamanda insanın sahip olduğu doğal duygulardan da biridir. Yani sevinmek, üzülmek gibi duygulardan biridir. Yani öfke sevinç ya da üzüntü gibi bir duygu. Dolayısıyla öfke kendi başına kötü değildi. Aşırıya kaçınmadı ya da eksik olmadığı sürece onu normal bir duygu olarak da görebiliriz. Örneğin öfkenin haksızlığa karşı güçlü bir tepki olduğunu düşünürüz. Adaletsizlik ya da haksızlık yapıldığı zaman kimse bunun karşısında sevinmez, değil mi? Ya da doğal olarak ne olur? Bir öfke olabilir. Bu haklı bir öfke de olabilir diyebiliriz. Ama öfke kendisine ve bir nesneye karşı yapılan haksızlığa başkalarına tanıtarak haksızlığı düzeltme arzusu olarak ortaya çıkıyor. Bazı açılardan iyiliğe ve adaleti gerçekleştirmenin yolu olduğunu da söyleyebiliyoruz. Ama İncil'de bununla ilgili olarak iman kahramanlarından bazılarının öfkelendiği hakkında örnekler var. Mesela Sina Dağı'nda Musa Tanrı'ndan 10 emiri alıyor ve o 10 emir aslında Tanrı'nın halkı olarak nasıl yaşamaları gerektiğiyle ilgiliydi ve Musa 40 gün boyunca dağda Tanrı'nın huzurunda geçiyor ve Tanrı ona yazdığı tabletleri veriyor. Aşağıya indiğinde bir bakıyor ki halk Tanrı'yı bırakmış, onları Mısır'dan kurtaran Tanrı'yı bırakmış, bir buzağı, altın buzağı yapıp ona tapınıp onun önünde çılgınca eğlendiklerini görünce Musa orada haklı olarak, yani Tanrı'ya karşı yaptıkları bu davranışlarından dolayı bir öfke duyabiliyor bu. Haklı öfke olarak da ifade edebiliriz. Ve bunun gibi Davut babası onu kardeşleri askerdeki yanına gönderiyor. O zaman Filistliler diye İsrail halkı bir savaş düzenine girmişler ve Goliat adında bir adam ortaya çıkıp onlara hakaretler ediyor. Onların tanrısına küfrediyor ve aranızdan biri çıkıp beni yenebilir mi, işte kendi ilahları adıyla böyle sürekli küfürlü konuşuyor. Davut gittiği zaman buna çok öfkeli. Nasıl Tanrı'ya küfredebilir? Nasıl bizim iman ettiğimiz Tanrı'yı aşağılayabilir, evet, diye. Ve bu öfkeyle buna karşılık verebiliyor. Bunun gibi daha birçok örnek var. Nehemya'nın kardeşlerine, halkın kardeşlerine aşırı derecede faiz uygulaması, onların yoksulluğunu kullanarak onların elindeki malları almak için çabaladıkları gayreti gördüğü zaman bu da bir öfkeye dönüşüyor. Ama biz en çok öfkenin belirgin haklı bir örneği nerede görebiliriz? İsa'nın öfkesinde, evet, görüyoruz. Belki çok bilindik bir şeydir ama İsa Mesih tapınağa gidiyor ve onun o kadar öfkeli olduğunu gösteren bir şey de tapınağın bir ticaret alanına dönmesi. Tanrı'nın onlara verdiği amaçtan uzaklaşmış, tapınma, ibadet etme, dua değil de daha çok ticaret, para kazanma amacıyla kullanılan bir yere dönüşmesine öfkelendi ve onları oradan kovduğunu gördüğümüz zaman, yani öfkenin sadece olumsuz bir anlamda değil de tamamen sıyrılmamız gereken bir şey değil de haklı öfkede olduğunu ve bazen bu öfkenin yerli bir şekilde, aşırıya kaçmayacak şekilde olmasının doğal olduğunu kutsal kitap bize öğretiyor.
0: Evet, ve mesela mezmurlar 4. mezmurda, 4. mezmur 4. ayette öfkelenebilirsiniz ama günah işlemeyin, iyi düşünün yatağınızda susun diyor. Efesliler 4:26'da İncil'den okuyorum. Öfkelenin ama günah işlemeyin, öfkenizin üzerine güneş batmasın diyor mesela. Yakup'ta var mesela, İncil'in Yakup bölümü 1:19. Sevgili kardeşlerim, şunu aklınızda tutun: herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun. Çünkü insanın öfkesi Tanrı'nın istediği doğruluğu sağlamaz diyor burada. Bunu görüyoruz. Peki Tanrı'nın isteği ne burada Nuh Bey? Yani öfke karşısında bir erdem olarak neyi koyabiliriz? Tanrı bizden
1: Tanrı'nın öfke konusunda isteği, bu güçlü duyguyu, yani içimizde oluşan bu güçlü duyguyu kontrol altında tutmamız ve onu yapıcı bir şekilde yönetmemizdir. Yani öfkelenebiliriz, bu bizim içimizde olabilir, doğal bir duygudur, ama bu güçlü duyguyu kontrol altına almamız gerekiyor. Az önce söylediğimiz gibi öfke doğrudan günah olarak değerlendirilmediği gibi Tanrı da bu şekilde bakıyor, ancak kontrolsüz kaldığında günaha yol açabiliyor ve başkalarına zarar verebiliyor. Bu konuda Tanrı bizim kontrollü bir şekilde öfkeyi kontrol etmeye çağrısı olduğunu görüyoruz. Aslında Efesliler 4. bölüm 26'da senin söylediğin gibi öfkelenin ama günah işlemeyin, öfkenizin üzerine güneş batmasın. Aslında burada Pavlus bunu yazıyor ama Tanrı'nın ruhundan esinlenerek söylediği bir söz, kiliseye, imanlara söylediği bir söz. Öfke doğal bir duygudur, öfkelenebiliriz ama bunu kontrol etmek için bir an önce çözümü üretin anlamına gelir. Yani onun içinizde büyümesine, derinleşmesine, daha ileriye gitmesine izin vermeden bunu denetleyin, kontrol edin. Güneş batmaması demesi, ertesi güne kadar o yüreği, o duyguyu taşımayın. Onun çözüm için gayret edin, çünkü öfkeyi kontrol edemezseniz çok yıkıcı sonuçlar getirebiliyor. Ve senin az önce okuduğun yine ayetten ben bağlamak istiyorum.
0: Tabii ki.
1: Herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte yavaş olsun. Birçok hatanın başında aslında yaptığımız hatalarda dinlemekten çok, insanları iyi anlamaktan çok, genellikle bizim yanlış anlamalarla ya da aceleci karakterimizden dolayı öfkelendiğimiz zaman, hemen harekete geçtiğimiz zaman Tanrı bunu ahmaklık olarak ifade ediyor. Çünkü öfkeye aşırı bir şekilde tepki, hemen harekete geçersek bu bizi farklı, dönülmez hatalara yönetebilir. Bu yüzden kutsal kitap bize diyor ki dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte yavaş. Çünkü öfkeli insan konuştuğu zaman da sert konuşabilir, yanlış konuşabilir ve öfkesini de kustuğu zaman zarar verebilir. Bu konuda bizi böyle Tanrı öğretiyor. Bir de aynı zamanda Tanrı bizi sevgi, bağışlanmaya odaklanmamızı istiyor. Bu çok önemli bir şey. Öfkeyi kontrol edebilmenin en önemli şeyleri ve Tanrı'nın bize öğrettiği çözüm yollarından biri. Matta 5. bölüm 44. ayete baktığımız zaman diyor ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Yani öfkenin üstesinden gelmenin en iyi yolu başkalarına sevgi ve merhamet göstermektir. Aslında İsa Mesih bunu sadece sözle söylemedi. Kendisine yapılan o haksızlıklara, ona verilen acılara, çarmıhta onu öldürmeye kalkışan o insanlara karşı bile öfkeyle bakmaktansa, onları öfkeyle lanetlemektense, onlara karşı yüreğinde sevgi, baba onları affet, ne yaptıklarını bilmiyorlar diyerek bağışlayıcı bir tutum sergilediler. Ve İsa'nın bizden istediği şey de aslında bu. Öfkelendiğiniz zaman hemen düşmanlık beslemeyin. O kişiye karşı onları sevgiyle ve merhametle onlar için dua edin diyor. Bu bence Tanrı'nın bizden istediği, öfke karşısında istediği en önemli şeylerden biri. Efesliler bölümüne de baktığımız zaman her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağırışma, iftira sizden uzak olsun. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Yani burada da yine öfke ve kızgınlık bizden uzak olsun. Tanrı bizi bağışladığı gibi biz de birbirimizi bağışlayalım. Yine burada bağışlama konusunun önemini bize vurgulamak istiyor. Şu anlamda affetmek, bağışlamak önemli. Öfkelenmek önceden alınan yaralara bağlı kalmak demek oluyor. Yani içimizdeki yaralara, o aldığımız, başkalarına aldığımız yara ve o kötü duygulardan besleniyor. Öfkelenmek bunları bağlı kalmaya sürdürüyor ama affetmek, bağışlamak ise o yaralardan bizi kurtarıyor. Bu çok büyük bir fark. Yani öfkeyi sürdürdüğümüz zaman biz o yaralara sürekli bağımlı kalıyoruz. Doğru. Ve hayatımızı olumsuz etkiliyor fiziksel, ruhsal anlamda. Ama affetmek bizi o yaralardan kurtuluyor ve tutukluluk halinden bizi özgür kılıyor. Bu çok önemli bir şey, bağışlama. Hem öfkenin hedefi hem de mağdur olan geçmiş yaralardan özgür kılıyor bağışlama. Ve geleceğe ilerlemelerini sağlıyor insanların. Bu anlamda çok önemli bir Tanrı'nın bize gösterdiği yöntem. Son bir şey daha söyleyebilirim. Tanrı'ya güven ve teslimiyet çok önemli. Yani bizler öfkeyi genellikle ilerlediği dönemlerde intikama dönüşüyor. Öç almaya gidiyor değil mi? Ama Tanrı'nın bizden istediği şey Romalılar 12. ve 19. ayette. Sevgili kardeşlerim diyor. Kimseden öç almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki öç benimdir. Ben karşılığını vereceğim. Yani intikam karşı tarafa misilleme yapmasına neden oluyor. Ve nihayetinde bir kötü döngü doğuruyor. Bu nedenle intikamla sorunlar çözülmesi mümkün değil. Yani biz bunu intikamlarla çözeceğimizi düşünüyoruz. Ve bazı insanlar yaşadıkları acının karşılığını vermenin, intikam almanın adalet olduğunu düşünüyor. Toplumumuzda da çok var bu.
0: Evet, kesinlikle.
1: Yani intikam almak adalet olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla intikam almanın haklı olduğunu savunuyor. Ve bununla ilgili aslında yapılan filmler var. En çok izlenen filmler hangi filmler? İntikam alınan. Çünkü birisi ona haksızlık yapıyor, kötülük yapıyor. Bunun karşılığında intikam aldığı zaman insanda bir rahatlama hissi geliyor. Ama bu aslında çözüm olmadığını kutsal kitap bize öğretiyor. Bizler Tanrı'nın adaletine güvenmemiz gerekiyor. Her şeyi yargılayacak olan Tanrı'ya bırakmamız gerekiyor. Tanrımız mutlaka herkesi yaptığı işlere, iyi ve kötü davranışlarına göre yargılayacaktır ve gerekli olan öcü o alacaktır bizim yerimize. O yüzden Rab'be güvenmemiz gerekiyor ve ona teslim etmemiz gerekiyor.
0: Evet. Ve aslında Mesih İsa'da da en büyük örneğini görüyoruz. Siz de bahsettiğiniz konuşurken zaten en büyük dediğimiz sabır örneğini ne İsa'da görüyoruz. Kendisini çağırmaya gelenler için dua etmesinden bahsettiniz. Yani öfkelenmek yerine onun yerine bereketleme koyduğunu, sabırla davranarak bereketleme koyduğunu görüyoruz. Ve Tanrı'nın amacı uyarınca, zaten İsa Mesih Tanrı'nın kendisidir ve kendi isteği uyarınca aslında hareket ettiğini görüyoruz. Ve kendisini aslında bağlamadığını, yani öfke yüküyle kendisine bir yük yüklemediğini, siz bugün bahsettiniz aslında. Biz birine öfkelendiğimiz zaman ona karşı yüreğimizde bir nefret besliyoruz ve bu sürekli bizimle beraber geliyor. Bir yük alıyoruz aslında sırtımıza. Ve İsa'da bunu görmüyoruz. Onu da bu açıdan örnek alabiliriz. İsterseniz burada bir virgül koyalım, kısa bir ara verelim ve aradan sonra devam edeceğiz öfke konusunda.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla karşınızdayız. Tekrardan öfke konusunu konuşuyoruz. Kısa bir ara vermiştik. Aranın ardından tekrar karşınızdayız. Konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey, öfkeden bahsettik aslında. Evet. Kendi öfkemizden bahsettik, insan öfkesinden bahsettik. Kutsal kitaba baktığımızda Tanrı'nın da öfkelendiği yerler var.
1: Mutlaka.
0: Peki Tanrı niye öfkeleniyor? Öfkelenirse, yani neden öfkeleniyor Tanrı? Kötü bir şeyse eğer öfke, ya da biz bunu doğru kontrol edemiyorsak, Tanrı niye öfkeleniyor? Yani sanki bir adaletsizlik mi var ortada? Onu sormak istiyorum. Tanrı öfkelenebiliyorsa ben niye öfkelenemiyorum gibi.
1: Yani bizim Tanrı'nın öfkesiyle insan öfkesinin aynı sonuçlar olduğunu düşünmemek gerekiyor. Bizim öfkemiz genellikle başkalarına zarar vermek, onları yıkıcı bir sonuca götürmek, hatta öldürmeye kadar gidebiliyor ama Tanrı'nın amacı merhametli ve sevgiden kaynaklı. Biraz daha biz bu öfkenin temeline inip bakalım. Kutsal kitapta nasıl söylüyor? Ona göre biraz daha net anlamış olacağız. Öfke Tanrı'nın kutsal ve doğru karakterin doğru bir yansımasıdır aslında diyebiliriz. İnsanın günaha meyilli varlığı öfke kolaylıkla günaha çevirebiliyor ama Tanrı da günah olmadığı için Tanrı'nın öfkesi günaha karşıdır açıkçası. Haksızlık veya günah onunla bir arada bulunamaz. Mezmurlarda çıkıyor ve Tanrı kötülük yapanları sevmez. Ve Tanrı genellikle neye öfkeleniyor? İsrail halkının, kendi halkının sapkınlık yapıp güçlü ulusların desteğine bel bağlaması. Yani Tanrı'yı bırakıp başka uluslara bel bağlı, onlardan yardım, bir medet umması ya da başka putlara yönelmesi, bu Tanrı'yı öfkelendiren sebeplerden biriydi. Diğer sebepse diğer milletlerin adaletsizliği ve günahına Tanrı'nın öfkelendiğini görüyoruz. Yani Tanrı halkın, başka ulusları, sadece kendi halkına özel bir sevgi gösteren Tanrı değil. Tanrı tüm insanların kurtuluşunu isteyip onların günahtan dönmesini istiyor. Ama Tanrı'nın verdiği fırsatları değerlendirmediği zaman o uluslara karşı haklı olarak onların günahı, çirkinliği ve başka insanlara verdiği zarardan dolayı öfkelendiğini görüyoruz. Yani bu anlamda Tanrı'nın kutsal ve doğru karakterinden doğan bir öfke olduğunu, yansıması olduğunu söyleyebiliriz. Hatta biz bunu İsa Mesih'te de görüyoruz. İsa Mesih yeryüzüne geldiğinde öfkelendiği zamanlar vardı. Bir Tanrı kavramı olarak baktığımız zaman İsa'ya Yahudi fanatizmine karşı ya da onların kuralcılığına karşı, onların imansız yüreklerine karşı İsa'nın bir öfkeli bir tavrını görüyoruz. Ve az önce tapınaktaki olayı da zaten biz de vurgulamıştık. Tanrı'nın öfkesi onun önemli bir özelliği olan sevgiden kaynaklanıyor. Gerçek sevgiden kaynaklanıyor. Halkını derinden seven bir Tanrımız var. Gerçekten bizleri çok seven bir Tanrımız var. Ve genellikle Tanrı bizim günah yüzünden onunla olan ilişkimizin bozulmasını, bizim acı çekmemizi, sıkıntı çekmemizi istemiyor. Zaten bugün biz bu konuları konuşuyor olmamızın sebebi günah ve erdem konu. Tanrı'nın isteği günahlı kalmamız değil, günahlarımızdan tövbe edip erdemli bir hayat, erdemleri hayatımızda uygulamamızı istiyor. Ve Tanrı'nın öfkesi genellikle

0: büyüklerinden dönüp tövbe etmesiyle ilgili Tanrı öfkesini bu şekilde açıklayabiliriz.
1: Evet, aslında siz bahsettiğiniz zaten Tanrı'nın öfkesine baktığımız zaman orada bencil olmayan bir durum var. Aslında bizi çok düşündüğü doğru. için Tanrı öfkeleniyor. Hı-hı. Biz ise şu anda işte günahla beraber yozlaştığımız için o duygularımız da yozlaştı. Biz bencil konularda, yani işte bana niye böyle dedin, neden benim isteğimin dışına çıktın gibi şekilde öfkeleniyoruz ama Tanrı'ya baktığımız zaman Tanrı aslında bizim için, bizim zarar göreceğimiz durumlarda Tanrı'nın öfkelendiğini görüyoruz. Bu da ilginç bir nokta aslında. Bizim öfkemizle Tanrı'nın öfkesi arasındaki o farkı burada görmüş oluyoruz. Bu noktada şeyi de sormak istiyorum aslında. Biz bazen yaşamımızda farklı şeyler yapıyoruz, çeşitli kararlar alıyoruz. Ve bu kararların sonucunda yine kendi sorumluluğumuzu belki kabul etmeyip direkt aslında Tanrı'ya öfkelendiğimiz durumlar oluyor. Yani mesela Süleyman Özdeyişleri 19.3'te diyor ki, insanın ahmaklığı yaşamını yıkar, yine de içinden Rabbe öfkelenir diyor. Yani öfke gerçekten Tanrı ile olan ilişkimizi nasıl etkiliyor ve de yani bu durumlarda nasıl yaklaşmalıyız?
0: Yani öfke bize insanların günahlı yapısının bir şeyi de hiçbir zaman kendinde suçu aramaz. Evet. Hep karşıda arar. Bunu insan ilişkileri, Tanrı ilişkilerine de aynıdır. Yani ben bir hata yaptım. Mesela Kain ve Habil olayı hep güncel bir, yani çok konuştuğumuz bir olay. Evet. Tanrı'nın istediği, Tanrı'ya uygun bir tapınma ritüeliyle, yani bir eylemle gelmemiş Kain. Ve günah işli bir yapıyla ve Tanrı istemediği bir şekilde Rabbe sunu getiriyor. Yani bir tapınma yapmış. Hayatı da öyle. Ama Habil'inkisi kabul ediyor. Kendi sunusu kabul edilmediğinde burada bir kıskançlık, bir öfke doğdu. Ama burada Kain şunu düşünmesi gerekiyor. Tanrı benim sunumu kabul etmediyse ben nerede hata yaptım?
1: Evet.
0: Kendisinde hatayı araması gerekiyor ama bunu ne yapıyor? Hem Tanrı'ya ya da insana, o kardeşine karşı bir öfke duyuyor. İnsanların temelinde bu var. Öfkesinin altında temelde bu var. Kendine dönüp suçu kendisinde aramıyor. Doğru. Karşında arıyor. Bu bağlamda baktığımız zaman Tanrı ile olan ilişkilerimizi de olumsuz etkileyecektir. Çünkü Tanrı'ya birçok suçu Tanrı'ya da atmış olacağız. Hı-hı. Ama öfke özellikle kontrolsüz olduğunda Tanrı ile olan ilişkimizi olumsuz etkileyebilecek bir duygudur. Tanrı öğrettiği sevgi, sabır ve bağışlama gibi değerleriyle çelişebiliyor. Ve Tanrı ile olan aramızdaki bağı zayıflatabiliyor. Bununla ilgili birkaç tane başlık altında ben açıklamak istiyorum. Öfkenin Tanrı ile olan ilişkimizi nasıl etkiler? Öfkenin günaha yol açma riski çok büyüktür. Yani kontrol edilmediği zaman öfke günaha dönüşebiliyor ve Tanrı bize sunduğu doğruluk yolundan sapmamıza neden oluyor. Günah işlediğimiz zaman tabii ki doğal olarak günah Tanrı ile bizim aramızdaki ilişkiyi bozmuş oluyor, kopmasına sebep oluyor. Anlatabildim mi? Yani kontrol edilmediği zaman öfke günaha gidiyor ve bu günah Tanrı ile olan ilişkimizi doğal olarak kesmiş oluyor. Bu yüzden günahın Tanrı ile olan ilişkimizde çok önemli bir rolü var. Olumsuz yönde çok önemli bir rolü var. Bir diğer şey de kalpte öfkenin yer alması Tanrı'nın isteğine aykırı bir şey. Tanrı Matta 5. bölüm 22. ayette biz az önce de değindik ama kardeşinin öfkelenen herkes yargılanacak. Size diyorum ki kardeşinin öfkelenen herkes yargılanacak. Burada İsa Mesih öfkenin kalpte yer almasının bir de Tanrı'nın yargısını getirebileceğini söylüyor. Yani yüreğimizde öfkeye yer verdiğimiz zaman ve bu öfkenin çözülmesi için bir çaba harcamadığımız zaman bu kardeşimize olan öfke Tanrı tarafından yargılama getireceğini gösteriyor. Yani Tanrı ile ilişkimizde bir sevgi bağı değil, Tanrı'nın yargısı bizim üzerimize geliyor. Evet. Yani Tanrı ile biraz düşman tarafında olmuş. Çünkü insan Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldı. Bizim de onları sevmemiz gerekiyor. Tanrı onları sevip korumamızı istiyor. Ama biz o düşman yüreğiyle öfkeli bir şekilde kardeşimize karşı davranışlarımız olursa bunun Tanrı'nın yargısının altında kalacağımızı bize söylüyor. Bir diğer şey de aslında öfke bağışlamanın önünde bir engel olabiliyor. Tanrı bize sürekli olarak Matta 6. ve 14. ayette, 15. ayette şöyle söylüyor. Diyor ki, başkalarının suçlarını bağışlarsanız göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz. Bu anlamda baktığımızda öfke bağışlamanın önünde her zaman bir engel olabiliyor. İnsanlar öfkesinden dolayı karşıdakini bağışlamayabiliyor. Ama Tanrı'nın bize öğüdü neydi? Benim sizi bağışladığım gibi birbirinizi bağışlayın. Eğer bağışlarsanız Göksel Baba da sizi bağışlayacak. Ve biz öfkenin sonucu olarak karşımızdaki insanı bağışlamadığımız zaman aynı zamanda Tanrı'nın bağışlamasını da alamayabiliyoruz. Bu Tanrı ile olan ilişkimizde bağışlanma konusunda da etkileyebiliyor bu anlamda. Bu bizim için önemli bir konu.

0: bizim böyle bir zaman, böyle bir durumda yapmamız gereken şey Tanrı'nın merhametini ve bağışlayıcılığını örnek almamız gerekiyor açıkçası. Yani Tanrı ile olan ilişkilerimizde öfke konusuna baktığımız zaman Mezmur 103:8'de şöyle söylüyor: Rab sevecen ve lütfedendir. Tez öfkelenmez, sevgisi engindir. Tanrı bize gösterdiği merhamet ve tez öfkelenmeyen doğası bize de benzer şekilde sabırlı ve affedici olmamızın beklediğini gösteriyor. Yani Tanrımız sevecen, lütfeden bir Tanrıysa bizim de sevecen, lütfeden bir Tanrı olmamız gerekiyor insanlara karşı. Ve Tanrı tez öfkelenmediği gibi, sevgisi engin olduğu gibi, bu öfkeyle sevgiyi arasındaki o bağı iyi anladığımız zaman Tanrı'nın bizden beklentisinin ne olduğunu anlayıp bunu örnek alırsak öfke karşısında Tanrı'nın tutumunu bizim hayatımıza da uygulamış oluruz.
1: Ve öfkenin aynı zamanda tabii ki Tanrı ile olan ilişkimizi etkiliyor, ruhsal olarak bizi etkiliyor. Bireysel ve toplumsal olarak etkileri ne olabilir Nuh Bey?
0: Aslında çok büyük zararlar verebiliyor. Bazen savaşlara gidiyor, başka yerlere gidebiliyor ama öfke çağında yaşıyoruz diyebiliriz. Günümüzde bunu daha çok etkilerini görüyoruz. Öfke çağında yaşıyoruz. İnsan arasındaki ilişkilerin olumsuz etkilendiğini görüyoruz. Kişiler arası iletişimde düşmanca davranışlar ortaya çıktığını görüyoruz. Bu aile içindeki çatışmalar oluyor. Karı koca ilişkileri bazen öldürmeye kadar gidiyor. Kadın cinayetleri işleniyor ya da ne bileyim toplumun zayıf insanlarını bu öfkenin sonucunda öldürmeye kadar giden ya da ilişkilerde zedelenme, çeşitli iş yerinde problemler gibi şeylere sebep olabiliyor. Toplum düzeyinde öfkenin toplumsal huzursuzluk ve şiddet olayları gibi sonuçları az önce dediğimiz gibi doğurabiliyor. Kitlelerin öfkeyle harekete geçmesi toplumundaki güveni de sarsabiliyor ve çatışmalara yol açıyor. Bunlar çevremizde ya da dünya yeryüzüne baktığımız zaman etnik savaşların çıktığını görüyoruz. Bunu Bosna ve Sırbistan gibi ya da ne bileyim bugünlerde çeşitli ülkelerde olan bu etnik savaşlara baktığımız zaman dini çatışma gibi etnik ve dini temelli öfkeden kaynaklanan çatışmaların çıktığını görüyoruz. Öfke bazlı ve bireylerin belirli grupların çıkarlarını ihlal eden devlet politikalarına karşı olan politik ve toplumsal öfkeleri görebiliyoruz. Bu öfkelerin ne kadar yıkıcı olduğunu görebiliyoruz. Topluluğu yani sadece bir kişi arasında değil kitle, büyük kitleleri etkilediğini görüyoruz. Çok basit bir şey, bizim ülkemizde yeşil ışık yanmasına rağmen hareket etmeyen bir araca duyulan öfkeyle bak korna sesleri falan öfkeli davranışlar, bunlar ilk başta sadece basit bir öfke gibi oluyor ama bazıları bunu gururuna yediremiyor ya da sinirleniyor ve bu daha büyük olayların çıkmasına sebep de olabiliyor. Zarar gördüğünü düşünen insanlar arasında çıkan tartışmalar bizim günlük hayatımızda nasıl yansıdığını çok şekilde görüyoruz. Bugünlerde aslında en çok yapılan şeylerden biri de internet ortamında küfür ve hakaret savuran klavye savaşçılarının öfkesini de örnek gösterebiliriz. Öfke sadece dışa vurulmayıp içinde birikebiliyor. İnsanların hani sadece dışarı yansıtarak başkalarına zarar vermekle kalmıyor. İçinde o öfkeyi biriktiren, bunu dışarıya ifade edemeyen insanlar var. Bu bastırılan öfke bir gün patlayarak bir hastalığa da sebep verebilir. Yani bireysel olarak bizde, topluma değil de bireysel olarak bize zarar verebiliyor. Genellikle kadınlarda kayınvalidesinden ya da eşinden ya da çocuklarından kaynaklanan stresi atamayarak, içinde biriktirerek bir öfke hastalığına yakalanıyor. Bugünlerde birçok kadında olan ani öfke nöbetleri geçirmesi, çok yüksek sesle bağırışmalar, kavgalar. Yani bu aslında kayınvalidesi ya da o eşinin ailesi tarafından ya da eşinden, çocuklarından aldığı o stresi çözememesi sonucunda o öfkeden dolayı oluşan hastalıklar türeyebiliyor. Erkeklere baktığımız zaman bu tabii kadınlarda da var. İş hayatında toplum stresini atamayan erkekler ya da bu erkek kadın diye ayırmak istemiyorum ama genel anlamda toplumumuzda baktığımızda erkeklerde görülen şeyler, bu stresi atamayınca bunu öfkeye dönüşerek kendinde bir hastalık, yani yine bu öfke nöbetleri geçirip ailesinde bazıları ailesini katledebiliyor, çocuklarını katledebiliyor o öfkeden dolayı. Hem bireysel olarak hem ailesine zarar veriyor ve bu yaşanan şeyler kalp damar hastalıklarında sorun oluyor. Az önce dediğimiz gibi yüksek tansiyon, kalp krizi, oburlukla da bağlantılı da görülebilir ama öfke kalp damar sağlığını doğrudan etkiliyor. Tıpta da bu şekilde ifade ediliyor ve sık yoğun öfke nöbetleri, yüksek tansiyon, kalp krizi, hatta aşırıya gittiğinde felç bile geçirebiliyor insanlar. Yani bireysel olarak senin her zaman değindiğin bir nokta sadece günah Tanrı'yla olan ilişkimize zarar vermiyor. Aynı zamanda bireysel olarak evet. bize de çok büyük zararlar verebiliyor. Bunun sonuçlarını günlük hayatımızda sıkça zaten görebiliyoruz.
1: Peki aslında son bir soruyla bitirmek isterim. Hı-hı. Zamanımızın sonuna geldik. Sakin ve sabırlı olmanın formülü ne o zaman Nuh Bey? Bir de İsa'da, yani İsa'dan nasıl örnek alabiliriz?
0: Aslında bunu kişisel gelişimde ruhsal bir güç olarak insanlar için temel bir değerdir sabır. Bu anlamda bakarsan hem psikoloji hem nörobilim ya da kutsal kitap öğretilerini elden alarak bir formül elde edebiliriz. Sabrın formülünü bulabiliriz. Bilimsel açıdan sabır duygusal düzenleme, duygularımızı anlamak, onları fark etmek, uygun bir şekilde ifade etmek. Kişinin aceleci ve dürtüsel davranmasını önleyebiliyor. Bu yüzden duygularımızı anlamaya çalışmamız gerekiyor ilk etapta. Ve zihin-beden bağlantısını mutlaka hatırlamamız gerekiyor. Nörobilimde beynin prefrontal konteksi dediğimiz yani karar verme ve kontrol etme merkezi sabır için kritik bir rol oynuyor. Bu yüzden Rabbinin önünde derin düşünerek, hani onun sözünü derin derin düşünmek, tapınma yapmak gibi şeyler bizi zihin ve bedenimizi rahatlatabiliyor Tanrı'nın önündeki bu zaman. Ve bu bizi bilimsel açıdan da güçlendiriyor. Evet. Hedef ve beklentileri yeniden çerçeveleme de bizim için önemlidir. Hedeflere odaklanmak ve olumsuz olaylardan kısa vadeli olarak görmek kişinin sabrını korumasına yardımcı oluyor. Bir de buna artı Hristiyanlık açısından sabrı eklemek gerekiyor. Tanrı'ya güvenmek, yani Hristiyanlıkta sabır Tanrı'ya güvenle bağlantılıdır. Tanrı her şeyin en doğrusunu bildiğini ve her şeyin en iyi zamanda gerçekleştiğine inanmak kişiyi bekleyişini anlamlı hale getirebilir. Bu yüzden Romalı 12. bölüm 12. ayette diyor ki umudunuzla sevinin, sıkıntıya dayanın, kendinizi duaya verin. Bu Tanrı'ya güvendiğimiz zaman bizim daha çok sabırlı olmamızı sağlayacak ve dua aracılığıyla da Tanrı'nın yardımını almış olacağız. Ve bir diğer şey de affetme ve merhamet. Az önce biz değindiğimiz bir konu olduğu için tekrar şey yapmak istemiyorum. Tanrı bizim o öfkemizi, önce duygularımızı kontrol etmemizi, dua aracılığıyla bunu Tanrı'ya götürmemizi ve sonuç olarak bağışlama yaparak, o kişileri affederek bu sabrı bir formül olarak yapabiliriz. Sabır eşittir zihinsel dayanıklılık artı Tanrı'ya güven artı farkındalık ve affetme diye bir formül söyleyebiliriz. Son olarak İsa'da sabrı nasıl görüyoruz? Aslında bunu biraz açıklamıştık. Onun yaşamı ya da zorluklar karşısındaki dayanışını açıkladık. Ama tek öğrencilerine karşı sabrını ben çok şaşırtıyor İsa'nın. Örneğin onun İsa'nın mesajını anlamıyorlar. İsa'nın yaptığı eylemleri bazen anlamıyor. Şüpheyle bakıyorlar. Ama İsa Mesih buna rağmen onları eğitmekten vazgeçmiyor. Bence bu çok önemli bir şey. Mesela biz karşımızdaki insanı eğitmeye çalışırsın. Senin amacını anlamaz. Anlattıklarını anlamıyorsun. Bir süre sonra pes edersin. Aman ben bununla mı uğraşırım dersin. Ama İsa Mesih'in sabırla onları eğitmeye devam ettiğini ve onların da büyük bir değişim yarattığını gösteriyor bu sabrın. Bir diğer şey de İsa acı çekerken sabır gösteriyor. İsa Mesih Getsemane bahçesinde çok büyük acı çekerken, dua ederken, çarmıhta işkence çekerken bile sabırlı olduğunu ve düşmanlarına kin gütmediği ve onları affettiğini biz az önce değindik. Bunlara baktığımız zaman İsa'nın yaşamında birçok anlamda sabrı öğrenebiliriz.
1: Evet ve aslında İsa'nın kendisi de şunu söylüyor. Biz belki bugün çeşitli yüklerimiz olabilir yaşam içerisinde. Belki yaşamın kendisine karşı öfkeli olabiliriz. Çoğu insanda da onu gözlemliyorum. Direkt yaşamın kendisine karşı öfkeli olabiliyoruz. Haksızlıklar belki yaşamış olabiliyoruz gerçekten. İsa bugün diyor ki, ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin, ben size rahat veririm diyor aslında. Bütün bu yüklerinizden, aynı zamanda size yük olan o öfkenizden de Mesih İsa'ya gelerek, ona iman ederek, bu sayede aslında yaşam amacımızı bularak sabırlı olma konusunda muhakkak bir motivasyonumuz olması gerektiğini düşünüyorum kişisel olarak. Ve bu motivasyonun da yine Tanrı'dan geldiğini görüyorum. Yani İsa'da da öyleydi. İsa'nın bir amacı vardı. Tanrısal bir amacı vardı. O tanrısal amaç uyarınca İsa'nın sabır gösterdiğini görüyoruz. Siz de az önce aslında öğrencilerine karşı olan sabrından bahsettiniz. Onun değil mi tanrısal bir amacı vardı. Öğrencilerinin kurtulmasını ve onları diğer insanlara da aslında kurtuluş aracı olmalarını istedi. Diğer insanlara da bereket olmalarını istedi. Bu yaşam amacı doğrultusunda sabredebildi. O zaman biz de bugün aslında eğer yaşam amacımızı henüz bulamadıysak ve öfkeyle belki yaşama bakıyorsak Tanrı'nın bunun için bize sunduğu bir fırsat var. Mesih İsa aracılığıyla Tanrı'yı tanıyabiliriz. Aslında bütün yüklerimizi, bütün yorgunluklarımızı İsa'ya getirebiliriz. Bu konuda teşvik etmek isteriz sizleri. Çok teşekkür ederiz Mutlu
0: Bey. Ben teşekkür ederim.
1: Ağzınıza sağlık. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Günah Verden programıyla karşınızdaydık. Sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Sosyal medya platformlarında da arama kısmına @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Tanrı'dan kaçanlar.
3: Kendimi iyice artık tanrısızlığa teslim etmiştim.
4: Tamamen günahlı bir yaşamım oldu diyebilirim.
2: Tanrı'dan uzak olanlar.
5: Diğer insanların da mutlu olmasını istemiyordum.
6: Bir umutsuzluğum vardı.
4: Çok bencil bir insandım.
2: Tanrı'yı arayanlar.
5: Kendi inancımı sorgulamaya başladım.
6: Daha çok araştırma yapmaya başladım.
3: İncil'i okumaya başladım.
2: Tanrı'yla tanışanlar.
3: Ve İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim.
5: Tanrı'yla tam anlamıyla bir ilişki kurmaya başladım.
6: İçimdeki umutsuzluk tamamen kalktı.
7: Sonunda bir sevinç ve bir esenlik benim hayatımda her zaman.
2: Tanrı'yla tanışıp yaşamları değişen kişilerin hikayeleri bu programda. Tanrı'yla Tanışanlar programı başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar bir programla birlikteyiz. Bugün de Tanrı'yla Tanışanlar programında ben Daniel'le birlikte olacaksınız. Bugün çok değerli bir konuğum var. Onu bugün çağırdım. Bizimle Tanrı'yla nasıl tanıştığını anlatacak, paylaşacak. Çünkü Tanrı'yla tanışmak gerekiyor. Tanrı bizi arıyor. Tanrı bize ulaşmak istiyor. Bize kendi sevgisini, kendi yüceliğini göstermek istiyor. Bu yüzden farklı kişilere farklı şekillerde ulaşıyor. Eğer biz Tanrı'ya yaklaşırsak, eğer biz Tanrı'yı ararsak, Tanrı kendisini bize bulduracaktır, buldurtacaktır kesinlikle. Öncelikle konuğuma hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin sevgili Sedat.
8: Merhaba sevgili Daniel. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri.
2: Evet, bugün seninle beraber olmak güzel. Senin tanıklığını dinleyeceğiz sevgili Sedat. Arada burada seni görüyoruz, konuşuyoruz, duyuyoruz ama sormak istiyorum Sedat, sen nasıl biriydin? Daha önceki hayatın nasıldı? Kendinden biraz bahseder misin öncelikle?
8: Aslında sevgili dinleyicilerimiz, ben size şunu da söylemek istiyorum. Daniel beni çok iyi tanıyor. İsa Mesih'e yüreğimi vermeden önceki hayatımı kısaca anlatmaya çalışacağım. Tabii ki burada dinleyicilerimiz beni daha yakından tanısınlar, daha yakından bilsinler ve nasıl yüreğimi İsa Mesih'e teslim ettiğimi duysunlar. Bu zamanda seslenmek istiyorum. Hemen gireyim konuya. İsa Mesih'i tanımadan önce nasıl bir hayatım vardı? Yani normal biriydim ve üç kardeşiz biz. Ben 1977 doğumluyum, İstanbul doğumluyum ve baba tarafım göçmen, Makedonyalı. Aslen Arnavutluk ve daha sonra Makedonya'ya gelmişler. Babam 13 yaşlarına geldiğinde İstanbul'a, Bursa'ya, sonra ondan sonra İstanbul'a taşınmışlar. Sonra benim annemle evlenmişler. Genç bir yaşta evlilik olmuş. Babam 24 yaşlarındayken annem 15-16 yaşındaymış babamla evlendiğinde. Ve biz dünyaya geldik. İlk doğan benim. Peki nasıl bir hayatım vardı? Herhalde biraz ondan bahsedeyim değil mi?
2: Evet,
8: buraya kadar yani, kendimden bahsettikten sonra.
2: İsa Mesih'i tanımadan önce neler yapıyordun, nelerle ilgileniyordun, kimlerle görüşüyordun? Biraz bunlardan söz edersen.
8: Bayrampaşa semtinde otururduk biz. Normal bir hayatım vardı. Çok yani aslında şey, şöyle diyebilirim. Hayatımı yaşayan, okuluma giden, yiyen, içen, gezen, tozan biriydim. Hatta eğlenceli ve çok aktif biriydim. Farklı yani yaşamın anlamını biliyor sanan biriydim. Aslında yaşadığımı da sanıyordum iman etmeden önce. Özellikle kendime göre bir dünyam vardı o dönemlerde. Ve İsa'ya iman ettikten sonra bu yaşadığım ve kendi oluşturduğum dünyanın günah olduğunu öğrendim. Yine de birçok kişi benim gibi böyle yapıyordu ve böyle yaşamaya çalışıyordu. Ve bunları yaparak ayakta kalmaya çalışıyordum. Ve o zaman 15-16 yaşlarına geldiğim zamanlar büyük bir kimlik arayışına girdim.
2: Bu arada yani Tanrı'yla ilişkin nasıldı? Yani Tanrı'yı tanıyor muydun, tanımaya çalışıyor muydun, dindar
9: mıydın?
8: Yani 15-16 yaşına kadar normal, basit. Zaten biliyorsun 13-14 yaşında bir gençlik dönemine giriyorsun. Buluğ çağı denilen, ergenlik çağı denilen. Yani normal sıradan bir çocukluk hayatım vardı. Biz ailece çok güçlü, aile bağları olan, akraba bağlarımız güçlü olan, yani aşırı dindar olmayan ama dindarlık hayatımızın bir parçasıydı. Geleneksel bir ailede büyüdüm ben, inanç sistemi açısından ve benim baba tarafının sülalesi çok kalabalık bir sülale ve gerçekten neşeli insanlar, sevgi dolu insanlar, aile bağlarımız güçlü. Neredeyse her akşam birbirimizi ziyaret ederdik ama eskiden de bu, şu anda biliyorsun zamanla asimile oldu kültürümüz. Öyle bir hayatım vardı. Okulda orta derecede bir öğrenim zamanım oldu ve çok sevilen, popüler biriydim, aktif biriydim ve insanlar benimle beraber oldukları zaman çok eğlenirlerdi ve her hafta bir aktivite yapardık. Hocalarım beni çok severdi. Dersten kalsam bile hocalarım beni o neşemden dolayı, eğlenceli bir yüreğimden dolayı, açık sözlüğümden dolayı bana bir şans daha verirlerdi. Özel bile sınav yapmışlardı birkaç defa. Çünkü sevecen biriydim. Yani böyle tatlı biriydim. Kendime göre minik bir dünyam vardı.
9: Evet, hala böyle sevecen, girişken, konuşkan, insanların seni sevdiği bir durumdasın. Bu çok güzel. Peki İsa Mesih'le nasıl tanıştın? Yani onu tanımak için ne etken oldu hayatında? Ne seni oraya yöneltti?
8: Az önce de söyledim. Özellikle kendime göre bir dünyam vardı. Oraya bir giriş yapmak için, köprü yapmak için söylüyorum. Aslında bu günah dolu bir dünyaydı. İsa'yı tanıdıktan sonra bunun günah dolu bir dünya olduğunu fark ettim. Neydi? Sıkıntılı ve en zor zamanlarda işte çıkış yolu olarak kendime göre metotlarım ve çözme tarzlarım vardı. Ama bu tarzlar ve metotlar kendi dünyamda, yani oluşturduğum işte kirli, pis, temizlenmesi zor bir balçın ya da çamın bir parçası gibiydi. Ve uzun zamandır, yıllardır bunun farkına varamamıştım daha doğrusu. Yani varamamışım ve varamamıştım. Sadece yaşayan bir Sedat vardı. Bencil ve tutkuları, dünyasal arzuları dolu yaşadığını zanneden bir Sedat vardı. Ve ümitsiz bir zamandaydım. Rabb'i o dönemde tanımaya başladığım ve diğer inançları karşılaştığım derin bir dönemdi. 15-16 yaşlarıydı. Görüyordum ki annem... aslında annemle ilgili konuşayım. Annem Ermeni asıllı. Babam İslam, Müslüman asıllı. Ve bunlar birbirlerini seviyorlar. Aşık oluyorlar Daniel. Ve annem diyor ki, bak biz birbirimizi seviyoruz. Ben Hristiyan, Ermeniyim ama sen Müslümansın. Nasıl olacak bu? Babam diyor ki, sevgimiz bütün zorlukların üzerinden gelir. Her şeyi aşarız. Ama ailelerimiz karşı gelecek. Merak etme babam anneme diyor. Hiç önemli değil. Bizim sevgimiz bütün inançların üstesinde. Sen ister Hristiyan ol, ister şu ol, bu ol, fark etmez. Ben Müslümanlığımı, sen Hristiyanlığını yaparsın hayatım deyip evlendiler. Çok mantıklı gibi geliyor. Çok böyle güzel geliyor kulağa böyle duyduğunuz zaman. Ondan sonra evleniyorlar. Annem 16 yaşında, çok erken yaşta evleniyor. Babam işte 25 yaşlarındaydı. Aralarında 8-9 yaş var. Ondan sonra 15-16 yaşlarına geldiğimde ben tabii ki İslam inancında büyüdüğüm için, İslam peygamberine inandığım için ve o tutkuyla, o aşkla yandığım için annemin de öyle olmasını istiyordum. Çünkü annem kendi inancındaydı. İnancını...
9: Hiç anlatır mıydı Hristiyanlığı size ya da bir kiliseye gidelim falan dedi mi?
8: Yok, hiç anlatmazdı. Çünkü babam onunla bir anlaşma yapmıştı. Hiçbir şekilde evde Hristiyanlıkla ilgili bir kitap olmayacak. Hiçbir şekilde ne kilisene ne de kilisenden birileriyle çocuklarımı görüştüreceksiniz. Yapman gereken tek şey şudur. Sen normal bir Müslüman kadına uygun bir şekilde onlara hayatını sun, iyi bir anne ol, onlara bak, Annem zaten öyle davranıyordu hep. Yani hiçbir zaman kendi inancını bize empoze etmedi. Hiçbir zaman kendi inancını zorlayarak bak İsa şudur, işte Ermeniler budur, Süryaniler budur, Rumlar budur. Hiçbir şekilde böyle bir empozelik olmadı. Gerçekten babam babalığını biliyordu, annem anneliğini biliyordu ve annem kendi inancını empoze etmedi veya kendi inancını paylaşmadığı gibi onun yerine oğlum orucunu tutuyor musun? Oğlum akşam seni sahura kaldıracağız Ramazan aylarında. Yani gayet babamın inancına eşlik edecek şekilde İslam kurallarına uyumlu bir kadındı. Yani gayet örnek bir kadındı. İyi bir ev hanımıydı. Rabbi seviyordu. Ama ben üzülüyordum. Onun hayatında benim yaşadığım şeyin aynısı olmalıydı. Onun inanması gereken Allah yanlış bir Allah'tı. O çünkü İsa'yı Allah diyordu. İsa Mesih kurtarıcı diyordu. İsa Mesih benim sonsuz yaşamım diyordu. Ve ben çok gücüme gidiyordu. Çok çok üzülüyordum annemin bu durumuna. Anneme gittim. Anne bak, seni çok seviyorum. Sana çok değer veriyorum. Ama yaptığın, inandığın şey yanlıştır. Bak, dua toplantılarına gidiyorsun bazen. Ben biliyorum, fark ediyorum. İsa Mesih'e dua ediyorsunuz. Her şeyde İsa, İsa, İsa, İsa. Bak, siz üç Allah'a inanmıyor musunuz? Baba, oğul, kutsal ruh. Oğlum, biz üç Allah'a inanmıyoruz. Tek bir Allah var, tek bir Rab var. O da İsa Mesih. Peki dedim, İncil değiştirdi, bunu biliyor musun? Hayır oğlum, İncil değiştirilmedi ama bunu sana açıklayamam. Peki siz İsa'yı Rab diyorsunuz? Hayır, evet oğlum İsa'yı Rab diyoruz ama sen düşündüğün gibi değil. Yani ben bunu açıklayamam. Yani açıklayamıyordu bana. Sorduğum soruların hiçbirine cevap veremiyordu. Üzülüyordum. Canım yanıyordu. Ondan sonra karar verdim. Yani çünkü ben de bir boşluktaydım az önce de söylediğim gibi. O zaman onun bazen gizli gizli olarak gittiği bir kilise vardı. Gedikbaşı'daydı. Onların annem çünkü 3 ayda bir muhakkak kiliseye giderdi. Babam bazen seyahatlerde bulunurdu ve seyahatlerde olduğu dönemlerde kiliseye giderdi ama bizi götürmezdi. Biz evde kalırdık ya da baba tarafında, yani orada takılırdık. Akrabalarımla kalırdım. Ve ben onun gizli olarak gittiği kilisede biliyordum ki Müslümanlıktan, İslamiyet'ten Hristiyan olan birçok genç var. O zaman görevim onları gerçek Allah'a, benim inandığım İslam peygamberine davet etmek. Böyle bir vizyonum vardı ki onlar gerçeği tekrar bulsunlar, kaybolmuş gençler. Ben bir gün gittim.
9: Kiliseye gittin o zaman.
8: Evet, o dönemde kardeşim de aslında çok ilgileniyor Hristiyanlıkla benim yüzümden. Ama o da karışıktı. Küçüktü zaten. 13 yaşındaydı Serap. Neyse gittim Gedikbaşı'ya bir gün. Baktım bir sürü genç. Herkes gülüyor. Birbirine geliyorlar. Önünde çay ikram ediyorlar. Böyle hala unutamam o gofret, o popcorn tarzı kaseleri falan. Orada da işte seninle ilk defa orada tanışmıştım. Onu iyi hatırlıyorum. Ve orada hem gençlerle hem de o zaman gençlik önderimiz Daniel'di, pastör. Onunla işte konuştuk, sohbet ettik. Ben kimle konuşursam konuşayım, sevgi dolu, nazik ve hiçbir şekilde inancıma karşı olumsuz hiçbir şey konuşmadan İsa Mesih'i anlatıyorlardı bana. Ben saldırıyordum. İşte Hristiyanlık şöyledir, Bizans'ta böyle oldu, Haçlı seferlerinde böyle oldu. Siz İsa'yı Tanrı olarak kabul ediyorsunuz. Ama herkes o kadar sevgili anlatıyordu ki hiçbir şeyin bununla bir bağlantısı olmadığını söylüyorlardı. Oradaki sevgi gerçekten bambaşkaydı. Özellikle Daniel gelmişti yanıma. Sedat, biz bu hafta senin için dua edeceğiz. Dua konularım var mı? Hep böyle nazikçe sorardı bize. Hiç unutmuyorum o davranışlarını. İlerleyen zamanlarda zaten onunla çok inanç konusunda konuştuk. Sonra yani şey söyleyebilirim. Annemin İslam'a gelmesini, İslam peygamberini kabul etmesini her zaman çok istiyordum dedim ya. 16 yaşındaydım. Bu çok zoruma gidiyordu dedim ya. Yani bu kilisede paylaştığım ve konuştuğum kişilerin ise İsa ile o kadar derin ve anlamlı ilişkileri vardı ki. İki kitabı okumam gerektiğini, onların hayatlarına ve verdikleri cevaplardan dolayı kendimi araştırmaya daha çok yönlendirdim.
9: O zamana kadar herhalde İncil okumamıştın.
8: Hiç okumamıştım, aynen. Annemi gizli gizli Hissus, Hissus, Hissus diye, yani İsa Mesih, kurtarıcı baba, Ermenice bir yakarış bu. Hı hı. Dua ettiğini görüyordum ve etkileniyordum ama öyle bir şey değildi. Ama üzülüyordum tabii ki. Onlara sorduğumda İsa ile ilgili hep şunu söylüyorlardı. İsa'da yaşam var, sevgi var Sedat, umut var, merhamet var ve sonsuz yaşam var. Bunu da zaten Daniel'den öğrenmiştim. Sonsuz yaşamı ve cenneti ilk o gittiğim zamanda. Ölsek de şimdi yaşayacağız dedi. Cennette gideceğiz. Orada büyük bir sevinç var dediler bana. Bu ne ya, ben neyin içine düştüm dedim. Ama etkileniyordum. Bunlar nasıl bir sevinç? Sevinç böyle bir tutkuyla bana böyle cevap veriyorlar. Beyinleri yıkanmış. Yani bir insan bu kadar mı aptal olabilir? Affedersin bu kelimeyi kullandığım için. O zamanlar öyle inanıyordum. Hepsi tahsilli, iş sahibi, mal mülk sahibi. Fakiri de vardı. Ama İsa'yı müthiş sevdiklerini gözlerinden ve sözlerinden hissedebiliyordum. Sonra tam çıkmak üzereyken bir adam vardı orada. Kulakları çınlasın. Murat kardeş dedi ki, Sedat sana bir şey söyleyeceğim. Önünde iki tane yol var. Çok klasik bir örnek verdi. İki tane yolum var. Ve bir yol mezarlıktan geçiyor. Bir yol da yaşayanların olduğu yerden geçiyor ve gitmen gereken bir yoldan geçmen lazım. Hangi yolu kullanırdın? Ya yani tuzak bir soruydu ve basit bir cevap var. Tabii ki yaşayanların olduğu yoldan giderdim. Cevap vermedim. Cevap vermiyorsun çünkü nereden gideceğini biliyorsun. İşte İsa bu senin gitmen gereken yolda olan kişidir. İsa öldü, 3 gün sonra dirildi ve yaşam verdi bize. Ama o zaman anladım ki benim inandığım inanca, peygambere bu şekilde bir mesaj gönderiyordu. Kafam karıştı. O zaman karar verdim Daniel. Hemen kutsal kitapla Kur'an-ı Kerim'i, Kitab-ı Mukaddes'le Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı araştırmaya karar verdim. Okumaya başladım. Ben okudukça Tanrı'nın yaşayan sözleri yüreğimde işlemeye başladı. Ve Kur'an'ı bıraktım. Ve daha çok Kitab-ı Mukaddes, İncil okumaya başladım, devam ettim. İsa'nın o harika mucizelerini gördüm. İsa'nın anlattığı o gerçekliği gördüm. İsa o kadar harika şeyler yaptığı halde ona inanmadılar, haksızlık yaptılar. Ve onu çarmıha geldiler ama İsa peygamberlik sözü aracılığıyla gerçekleşen o çarmıhtaki o dirilişini gerçekleştirdiğini Kitab-ı Mukaddes'te gördüm. Hı hı. Ve o zaman çok büyük bir duygusal ve can bağı başladı bende. O onun hayatını okurken. Yani bir masal senin, kahramanı gibiydi aslında.
9: Senin için yaptıklarını gördün, düşündün, okuduğun zaman anladın ve yüreğin buna yavaş yavaş kabul etmeye başladı.
8: Evet. Ve ondan sonra artık onu hayatıma kabul ediyor gibiydim. Çünkü kafam karıştı ama acaba bana İslam peygamberi ne diyecekti? Kızar mıydı onu kabul ettiğim için? Çünkü imanın ne olduğunu bilmiyorum ki. İsa'yı kabul ettiğimde diğer ki peygamberler bana ne söyleyecekti?
9: Geçmiş inancında olan o sorgular var.
8: Aynen.
9: Düşünceler var.
8: O zaman camiye gittim Daniel. Ellerimi açtım. İslam peygamberine seslendim. Dedim ki bana kızma, ne olursun. İncil'i, Kitab-ı Mukaddes'i okudukça daha çok içimde büyük bir sevgi başladı İsa'ya karşı. Sana küfür gibi mi geliyor bu? Sana nasıl geliyor? Bana lütfen, eğer sen gerçekten benim inanmamı istemiyorsan, Hristiyanlığa geçmemi istemiyorsan bana bir işaret ver. İslam peygamberine böyle seslendim. Ama hiçbir cevap alamadım. Birkaç defa gittim. Camiye giderdim ben. Namazımı kılan biriydim. Ondan sonra yaptım. 2 hafta sonra hiç unutmuyorum. 16 yaşlarındaydım. 16 buçuk Şubat ayında Gedikbaşı Kilisesi'ne erken gittim. Ve haç karşımdaydı. Kimse yoktu. cemaatin gelmesini bekliyordum. Haçın karşısına geçtim. İsa Mesih, aynı duanın ama bu şekilde dua ettim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bana lütfen kendini göster. Ben seni daha çok tanımak istiyorum ama ne yapacağımı da bilmiyorum. Seni hayatıma nasıl alacağımı da bilmiyorum. Bana kendini göster. Haça baktım, ellerimi kaldırdım. Duygu patlaması yaşıyorum bir anda. O an bir ses geldi. Sedat, bak ve bunları için tövbe et. O an haçta günahlarımı gösterdi Rab bana ve tövbe etmeye başladım. Bütün yüreğimle Rab'be yalvararak tövbe ediyorum Rab. Bu gösterdiğin görüm gibi bir şeydi ve günahlarımı gösterdi. Benim kendime göre oluşturduğum o dünyanın günahlarını gösterdi. Tövbe ediyorum. Seni İsa Mesih'im, kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Böyle bağırdım böyle. O sırada Daniel yanıma geldi. Yanında da işte onun yardımcısı vardı, bir kız kardeş. Ne bağırıyorsun, ne oluyor falan filan böyle heyecan. Hatırlamaz belki ama dedim İsa'yı kabul ettim dedim. O an çok önemliydi benim için.
9: Evet, gerçekten yani epey şeyler yaşamışsın. Rab senin hayatında konuşmuş, her zaman olduğu gibi biz ona bütün yürekle gittiğimiz zaman o bizim yüreğimize konuşuyor. Çok etkileyiciydi sevgili Sedat, teşekkür ediyorum. Peki çok kısa olarak da İsa Mesih'e iman ettikten sonra hayatında ne gibi değişiklikler oldu, neler yaşadın? Kısaca da bundan bahsedebilirsen.
8: Evet. Bir an beni oraya götürdün ha. eve geldim. Tabii toplantıda, gençlik grubunda herkes benim için dua etti. Daniel el koydurttu, Murat abi el koydurttu, dua ettirdiler benim için. Çok heyecan vericiydi o. Ve eve geldiğimde kız kardeşim Serap'a hemen... Serap, ben yüreğimi Rab'be verdim, artık onu hayatıma aldım. Korkmuyorum bu dünyadan, sıkıntılardan, zorluklardan. Çünkü Göksel babam benimle, çok mutluyum. O an Rabbin sözlerini okuduğum an... Vardı biraz korku çünkü babam var sırada, nasıl söyleyeceğiz? Korkma diyordu. Senin adınla çağırdım. Yeşaya 43'ü bilirsin Daniel. Sen benimlesin. Suların içinden geçerken seninle olacağım. Irmakların içinden geçerken su boyunu aşmayacak. Ateşin içinden ateşin içinde yürürken yanmayacaksın. Alevler seni yakmayacak. Çünkü senin Allah'ın, senin Rabbin, seni kurtaran Rab benim.
9: Hamdolsun.
8: Ardından birkaç gün sonra kız kardeşim hamdolsun Rabbi yüreğini verdi. Tek korkumuz vardı, az önce de söylediğim gibi değer verdiğimiz ve birçok konuda bize örnek olan babamız. Çünkü ona söylediğimizde bize iyi davranmayacağını, bize karşı geleceğini biliyorduk. Bu yüzden 2 yıl babamdan gizli olarak kiliseye gitmeye devam ettik Daniel. Çok zordu bizim için. Kilise de bize bu konuda hem duayla hem de birçok konuda yardımcı olmaya çalıştı. Bir gün babam, ne yazık 2 yıl sonra babam kız kardeşimin cebinde İncil buldu. Okul kıyafetinin içerisinde. Bu ne? Bunun ne işi var sende? Biliyordum zaten. Son zamanlarda Hristiyan ilahileri dinliyordunuz. Duyuyordum ben sizi falan filan diye üstüne gitti.
9: Her pazar günü kilise zamanında evde olmuyordunuz.
8: Ya herhalde. O da ayrı bir hikaye. Çünkü babam, her pazar sinemaya gidiyorsunuz. Biz pazar günleri yalan söylüyorduk babamızdan, korkumuz olduğu için de yaşımız da tutmuyordu. Ama artık ben büyümüştüm. 18 yaş ve üstüydüm. Her pazar nereye gidiyorsunuz siz? Yani her pazar günü kiliseye gidiyorsanız sinema biletini göstereceksiniz derdi. Biz kilise çıkışı sinemanın önüne giderdik.
9: Sinemaya gidiyorsanız.
8: Evet. Pazar günü ya kilise. Pazar günleri sinema günü. Biliyorsunuz hafta sonu tatil olduğu için.

0: kaydın değil mi? Hristiyan oldun. Suzan, hep senin yüzünden oluyor. Annemin adı Suzan. Sen yaptın bunları, bu hale getirdin. Ben de yan odadayım. Bağırışmaları duyuyorum. Ne oluyor falan. Ama anlıyorum, ters giden bir şey var. Baktım yakalanmış. Kız kardeşim İncil'le yakalanmış. Baba bağırma. Bunu yere atamazsın. Yerden aldım, İncil'i yere atmıştı. Ben buna iman ediyorum. İsa Mesih benim kurtarıcım ve Rabbimdir. O benim hayatımı değiştiren tek kraldır. Kitap mukaddese biz iman ediyoruz. Tanrı sözüne iman ediyoruz. Bu ağzımdan çıktı ama hikmetli hikmetsiz bilmiyorum. Babam delirdi, kudurdu. Çılgına döndü. Etrafı artık dağıtmaya başladı. Dolaplar aşağı dökülüyor. Bardakları atıyor sağa sola falan. Ben gidiyorum şimdi. Döndüğümde evde sizi görmeyeceğim. Defolup gideceksiniz. Yarın geleceğim. Evde hiçbirinizi görmeyeceğim. Ve biz o gün evi terk ettik. Evden kovulduk. Acı çekerek. Canım babamız kendine göre haklıydı. Çünkü yani ben o kuruyordum o zaman. İslam peygamberini bırakıp İsa'yı kabul ediyorlardı. Bu çok aptalca ve kabul edilemez bir şeydi babam için. Çıldırmıştı adeta. Öyle işte, ve biz taşındık, Esenler'e taşındık. Ondan sonra hayatımda neler değişti, ben onu anlatayım. Babam 1,5 yıl bizimle konuşmadı ama ben hem günahlarım konusunda, eksiklerim konusunda, değişmem gereken konularda işte bu yalan, ikiyüzlük, ağzım bozuktu. Bu konularda Rab benim yüreğimi değiştirdi. Daha ahlaklı ve daha ona uygun bir yürek haline yüreğimi temizledi. Kutsal Ruh aracılığıyla. Kutsal Ruh'un ne olduğunu öğrendim. İmanın ne olduğunu öğrendim. İsa ile yürümenin ne olduğunu öğrendim. Ve İsa'ya baktıkça benim kalbim tertemiz olmaya başladı ve hala da olmaya devam ediyor. Karakter olarak da Rab beni olgunlaştırdı ve özellikle insan ilişkilerinde daha iyi olmamı, daha çok gelişmemi sağladı ve birçok şey. Rabbe hamdolsun.
1: Evet, yani çok uzun ve güzel ve harika bir hikaye. Çok teşekkür ediyorum Sedat'cığım bizimle bu hikayeyi paylaştığın için. O zaman son birkaç söz söyleyip bitirebiliriz. Söyleyeceğim bir söz ya da seni çok etkileyen bir ayet varsa belki onu da bizimle paylaşabilirsin.
0: Ben buradan bütün Radyo Manata dinleyicilerine şunu söylemek istiyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, eğer şu anda benim sesimi tam bir nette duyduğunuza eminim. Şu anda kendinize göre bir hayat tarzınız olabilir. Mutlu da olabilirsiniz. Ama şunu söylüyorum. Sizi yönlendiren dünyanın kurallarıdır. Ama sizin içsel hayatınızı yönlendiren ruhsal kurallar da vardır. Ruhsal adımlar da vardır. Eğer ruhsal olarak gerçekten bir arayıştaysanız, kafanız çok karışıksa ve ruhsal olarak tamamen bir doyum alamadıysanız, eninde sonunda bunun açlığını bir gün yaşayacaksınız ve kendinize ve başkalarına zarar vereceksiniz. İsa Mesih diyor ki, yol, gerçek ve yaşam benim. Eğer hayatınızda tek gerçek, tek yol, tek yaşamın ne olduğunu merak ediyorsanız, şu anda hemen kutsal kitap elinize alın ve okumaya başlayın. Hatta kutsal kitapla ilgili, İsa ile ilgili araştırmalar yapmaya başlayın. İsa Mesih'in sizin için öldüğünü, sizin için canını verdiğini, sizin için günahlarınız için size kendini fidye ettiğini, kurban ettiğini her zaman anımsayın. Çünkü o sizi seviyor ve sizin için gerçek, yaşam ve yol veren planları var. Bu yüzden sizin için dua ediyorum ki gerçekten en yakın zamanda İsa Mesih'i tanımanız ve yüreğinizi ona tüm alçak gönlünüzle kabul etmenizdir. Sizi seviyorum. Teşekkürler tanıklığımı dinlediğiniz için.
1: Evet Sedat, çok teşekkür ederim ben de bizimle bu güzel tanıklığını paylaştığın için. Şu anda yani programımızın sonuna geldik. Bitirmeden önce mailimizi size bildireyim. Eğer üzerinde konuşmamızı istediğiniz konular varsa ya da sorularınız varsa bize soru@radyomaranata.com'dan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesapları üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Yayınlarımızı YouTube üzerinden de dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik.

0: Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize hoşça kalın diyoruz. Rab sizinle olsun. Görüşmek üzere.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
12: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
3: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler sunalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
10: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: ve daha fazlası. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı nedir konusu üzerinde konuşacağız. Stüdyo konuğum vaiz Rıza Yöş. Hoş geldiniz Rıza Bey.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Rica ederiz. Konuya geçmeden önce hemen hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimize. Sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Ve soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet Rıza Bey, bugün Hristiyan ahlakı nedir? Bunun üzerine konuşacağız. Bunun için öncelikli olarak ahlak nedir sorusunu sormak istiyorum ben size.
1: Yani tanım olarak ahlak neyin doğru veya yanlış sayıldığı ile ilgilenir. Terim genellikle kültürel, dini, dünyevi, felsefi topluluklar tarafından insanların çeşitli davranışlarının yanlış veya doğru oluşunu belirleyen bir yargı ve ilkeler sistemi, kavramı veya inancı için kullanılır. Biraz uzun gibi gözüküyor ama Yani özetle böyle tanımlanmış. Hristiyanlar İncil'de yer alan tanrısal ilkeler ve kuralları ...la ilgilenir. Daha doğrusu kutsal kitap böyle söylüyor. Evet. Hristiyan ahlakına geçelim mi? Yoksa bu yeterli mi bu tanım?
0: Aslında evet, ahlakın tanımını yaptınız anladığım kadarıyla. Yani insanların doğruları ve yanlışları var. Sanırım ahlak aslında bu doğruları insanların diye algıladım ben.
1: Evet, yani insanların kendilerine göre doğruları... olarak düşünülmüş ya da düşünülüyor. Ama tabii her insana göre de değişebilir belki ama asıl Hristiyan ahlak durumunda biraz daha durum farklılaşıyor daha doğrusu.
0: Evet, nasıl farklılaşıyor belki yani onu konuşuruz.
1: Orada Tanrı'nın sevgisini, adaletini yani Tanrı'ya odaklı bir şey aslında. Tanrı'nın karakterinde adaletinin yaşamını yansıtan bir ahlaktan bahsediyor. Yani İsa Mesih'in öğretilerine dayanan bir yaşam tarzıdır. Bu ahlak kişinin Tanrı'yı ve komşusunu sevmesinin, dürüstlük, merhamet ve adalet gibi erdemleri hayatında yaşatmasını ifade eder ya da yansıtmasını ifade eder. Yani Paulus yani Efesliler bölümünde kutsal kitapta 5. bölüm 1. ve 2. ayetlerde söylediği gibi özetlemek gerekirse, öyleyse Tanrı'yı örnek alarak, sevgili çocukları olarak, Tanrı'nın sevgili çocukları olarak sevgi yolunu da yürüyün ya da sürdürün gibi bir teşviği ya da buyruğu. O zaman sevgide, sevginin ilkelerine dayalı ahlak diyebiliriz. Ya da
0: Hristiyan ahlakı için. Peki Hristiyan ahlakının genel özellikleri nedir? Yani ne anlamak gerekiyor Hristiyan ahlakı deyince tam olarak?
1: Evet, yani Hristiyan ahlakı Tanrı'nın isteğine uygun bir yaşam sürdürmek demek. Bu anlama geliyor. Temel özellikleri tabii ki sevgiye dayalı, çünkü Tanrı sevgidir.
0: Evet.
1: Doğruluk, alçak gönüllülük, dürüstlük ve başkalarına hizmet etmektir. Yani İsa'nın altın kural olarak bilinen sözleri bu ahlakın özünü özetler. Başkalarının size nasıl davranılmasını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın. Aslında hiç kimse kendisine kötü davranılmasını istemez.
0: Evet, tabii ki.
1: Değil mi? Yani Rabbimiz ne kadar bilgece söylemiş. O zaman bu çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Evet. Bu ilkeler herhalde, yani bu konuşuruz sabaha kadar ama bu ilkeler, hı hı, yeterli herhalde, özetliyor.
0: Evet. Tabii ki genel olarak kutsal kitap ve Tanrı'nın ilkelerine dayanan bir anlayış var Hristiyan ahlakında. Temelini ne oluşturuyor peki? Çünkü bir ahlak anlayışı var ve insan ona göre yaşıyorsa bir temel üzerine olmalı bu. Ve bu temel nedir Hristiyan ahlakında?
1: Evet, yani tabii ki Hristiyan ahlakında temel Tanrı'nın kutsal ve değişmez bir karaktere sahip olduğu. Hı hı. Yani dün ve bugün sonsuza dek aynı. Hiç asla değişmeyen bir karakteri var. Yani çünkü Tanrı kutsal, İsa Mesih'in yaşamı ve öğretilerini baz alır. Hı hı. Bu ahlak kutsal kitapta yer alan Tanrı buyruklarına dayanır. Mesela diyelim ki biraz önce söylediğim gibi sev diyorsa o zaman sevmeliyiz, ama bütün buna rağmen yani insan kötü, günahkar, ne bileyim üçkağıtçı, yaramaz, liste uzayabilir, ama Tanrı yine de buna rağmen insanın yok olmasını istemedi ve onu sonsuz sevgiyle sevdi ve onu olduğu gibi sevdi, yani insanı olduğu gibi sevdi. Kutsal kitapta yer alan Tanrı'nın buyruklarına dayanan bir ahlak temelini oluşturuyor. Özellikle İsa'nın bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla sev. Matta 22-37 ve komşunu da kendin gibi sev. Bu buyrukları etrafında şekillenir. Öyle diyelim.
0: Evet.
1: Özetlemek gerekirse.
0: Aslında az önce Tanrı'nın değişmeyen karakterinden bahsettiniz. Hı hı. Tanrı'nın değişmeyen bir karakterinin olması neden önemli Hristiyan ahlakında? Ya da ahlak için neden önemli değişmeyen bir karakterin olması?
1: Yani en başta tabii ki dürüst olmayan, sürekli, hı-hı, değişen birisine güvenmezsiniz ve bu kutsal sayılmaz. Hı-hı. O zaman Tanrı kendini kutsal olarak tanıtıyor. Yani mükemmel olarak tanıtıyor. Yoksa Tanrı olmazdı zaten.
0: Peki Hristiyan için ahlaklı olmak ya da Hristiyan ahlakına sahip olmak neden önemli?
1: Ya Hristiyan için ahlaklı olmak Tanrı'ya olan sevginin ve inancının bir yansımasıdır. Hı hı. Bu Tanrı'ya olan itaatin bir göstergesi ve İsa Mesih'in karakterini dünyaya yansıtmak için gereklidir. Yine Titus 2. bölüm 7 ve 8. ayetlerinde şöyle der: İyi işler yapmakta örnek ol. Yani iyi işler bizi kurtarmıyor. Hı hı. Yani sevap etmek bizi kurtarmıyor. Çünkü biz iyi değildik. Ancak kurtuluşumuzu Tanrı sağlıyor. Ondan sonra iyi şeyler yapmak önemli. Ve ne öğrettiğimiz önemli. Diyor ki iyi işleri yapmakta örnek ol, öğretin, temiz ve kusursuz olsun. Yani o zaman ne öğretiyorsan onu yap. Yani, hı hı, başka bir şey öğretip de başka bir şey yapma. Örneğin ferisiler ya da din bilginlerinden örnek vermek gerekirse, İsa Mesih çoğu zaman onların ikiyüzlülüğünden dolayı azarladı onları.
0: Evet.
1: Onlara dedi ki Musa'nın kürsüsündeler onu. Yani oradan konuşuyorlar, onların söylediklerini yapın ama yaptıklarını yapmayın. Çünkü insanın karakteri böyle, yani değişken olabiliyor. Hı hı. Farklı şeyler söyleyip farklı şeyler yapabiliyoruz. O zaman bu Tanrı'nın istediği ahlakı sağlamıyor. Böylece iyi işler yapmalıyız. Tanrı nasıl iyi işler yapıyorsa biz de ona örnek alarak iyi şeyler yapmayı amaç edinmeliyiz ve sürdürmeliyiz.
0: Evet. Peki Hristiyan ahlakı günlük yaşamda uygulanabilir mi? İçinde bulunduğumuz çağı düşünerek.
1: Tabii ki mümkün. Yani içinde bulunduğumuz çağı düşünürsek, evet, Hristiyan ahlakı her çağda, her kültürde uygulanabilir. Çünkü Tanrı'nın buyrukları evrensel ve değişmezdir. İçinde bulunduğumuz çağın zorluklarına rağmen İsa'nın öğretileri ve kutsal kitaptaki ilkeler her durumda doğru ve adil olanı yapmamıza rehberlik eder. Yani İsa Mesih dün ve bugün değişmez. Aynıdır. İbraniler 13. bölüm 8. ayette böyle söylüyor. Yani Tanrı o kadar dürüst ve net ki, yani tam oyun başladığı zaman tamam vazgeçtim, oyunun kurallarını değiştiriyorum demez. Biz insanlar olarak diyebiliyoruz. Ama Tanrı yasasını bir nokta, bir virgül bile değişmeyeceğini söyledi. Mesela İsa Mesih çarmıhta iken tamamlandı dedi. Ne demek istiyordu? Yani Tanrı'nın yapmak istediği işi tamamlamış oldu. Çünkü insanın günahına karşılık bedelini ödüyordu en ağır bir şekilde. Yani çünkü günahın ücreti ölüm ve Tanrı'nın isteği ise aslında insanın sonsuza dek yaşamasıdır.
0: Evet. Ama yine de gerçekçi olmak gerekirse içinde bulunduğumuz çağa baktığımızda dürüst bir yaşam süren insanlar daha çok ezilirken, işte yalan söylemiyorsan o zaman işte haksızlığa uğruyorsan ya da bir şekilde farklı davranışlar içerisinde kalıyorsan, bunu yapmak daha zor değil mi bu çağ içerisinde? Çünkü diğer türlü olmak daha kazançlı bir anlamda ve o zaman neden böyle yapayım ki diye düşünebilir insan.
1: Tabii ki daha... Yani her şeyin bir bedeli var. Evet. Bu sizin seçiminize bağlı. Ama düşünün, yaşamak mı, ölmek mi istiyorsunuz? Yani çünkü Tanrı genellikle halkının önüne iki konuyu koyuyor. Diyor ki beni seçersen yaşayacaksın. Çünkü yani cennet mi cehennem mi gibi bir durum. Biraz 40 katır mı falan gibi ama aslında Tanrı'nın istediği bizim yaşamamız. O zaman ahlaksızlık yapabilir insanlar ama sonucuna da katlanmalı. Yani düşünün, mesela herhangi bir ülkede yaşıyorsanız o ülkenin yasalarına göre davranmak durumundasınız, yoksa ceza alırsınız değil mi?
0: Evet.
1: Yani ahlaksız belki bir yaparsınız, iki yaparsınız, çekirge üçte şey yapabilir ama sonucuna katlanacaksınız. Yani bunun her şeyin bir bedeli var, iyi ya da kötü. Her şeyin bir ödülü var. Yani kötü şeylerin de ödül olarak kabul etmiyoruz ama yani kötü şeyin kötü ödülü var, daha doğrusu öyle diyelim.
0: Anladım. O zaman diyebiliriz ki dünyasal anlamda baktığımızda dünyanın öğretisi var ve ona göre yaşadığımızda belki kazancımız olacak, dünyasal açıdan bir kazancımız olacak. Ama Tanrı'nın buyrukları içerisinde yaşarsak daha çok bizim ruhsal anlamda ve sonsuz yaşamda bir kazancımız olacak diyebiliriz.
1: Tabii ki. Bir de şöyle bir örnek verebilirim. Mesela Kabil ve Habil. Biliyorsunuz bu örnek var kutsal kitapta. Ama tabii ki bu hikayeyi genellikle biliyorsunuz. Ve Habil yani ürettiklerinden bir şey getirdi. İkisi de Tanrı'ya sundular.
0: Evet.
1: Ama sonunda Kabil çok kızdı kardeşine. Ondan intikam almak istedi. Ya da onu yok edersem Tanrı'nın gözüne girmiş mi olurum diye düşündü artık, nedir? Mealen anlatıyorum daha doğrusu. Ama Tanrı onu uyardı. Dedi ki yani kardeşini öldürmek istiyorsun ama dikkat et. Aslında sen kapana gidiyorsun. Yani günah seni yakalayacak. O zaman onun istediği sensin dedi. O zaman yani diyelim ki ahlaksızlık yapıyorsa insanlar aslında bir açıdan günaha düşmüş oluyorlar. Ve günah da ölüm getiriyor.
0: Evet.
1: O zaman buyurun buradan derler adama.
0: Evet, yani yalan söyleyerek belki çok büyük bir kazanç elde ediyoruz o an için. Ama tabii ki günah işliyoruz ve günahın ücreti ölüm.
1: Evet, hem de yalan yalanı doğuruyor. Yani düşünün, mesela yalan söylüyor, bir küçük bir şey söylüyorsunuz ve o kar topu gibi büyüyor. Yani onu kapatmak için başka bir yalana ihtiyaç duyuyorsunuz. Evet. Onu kapatmak için başka bir yalan daha.
0: Evet, kesinlikle öyle. Tabii ki çok derin bir konu ve üzerinde çok fazla konuşmak da gerekiyor ama şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra bir arada olacağız tekrar.

0: en sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. İlk bölümde aslında ahlak nedir diye konuştuk. Hristiyan ahlakı üzerinde durduk. Neden önemli, genel özellikleri nedir, temelini ne oluşturuyor diye konuştuk. Ve Hristiyan ahlakı günümüzde uygulanabilir mi aslında çağı düşünürsek diye üzerinde durduk. Ve şimdi şu soruyla devam etmek istiyorum aslında Rıza Bey. Hristiyan ahlakı için kutsal kitabın önemi nedir?
1: Tabii ki kutsal kitap Tanrı'nın sözü. Yani biz sözümüzle konuşuyoruz değil mi? Yani kutsal kitap Hristiyan ahlakının temel kaynağıdır. Yani Tanrı bu sözle kendini açıklamış oldu. Dolayısıyla Tanrı'nın sözleri doğruluk, erdem yolunda nasıl yürüyeceğimizi, yani insanın nasıl hareket edeceği konusunda bize öğretir. Ve doğru aslında bir açıdan yani nasıl bir cihazın şeyi varsa, prospektüs mü diyorsunuz? Kullanma kılavuzu, öyle Türkçesini konuşayım. Aslında kutsal kitapta bir anlamda Tanrı'nın insan için kullanma kılavuzu gibidir. Yani insan kendini nasıl yapmalı, nasıl yaşamalı öğretir. Nasıl yürüyeceğimizi öğretir. Nasıl yaşayabileceğimizi öğretir. Eğer yanlış şeyleri kullanıyorsak, yani bedenimizi örneğin doğru kullanmıyorsak mutlaka bozulacaktır. Yani kendi ev aletlerimizden bile düşünsek. Diyelim ki çamaşır makinesinin içine bulaşıkları koymuyorsunuz.
0: Evet.
1: Ya da tam tersi, yani bulaşıkların içerisinde değil mi çamaşırlarınızı koymuyorsunuz. Çünkü işlev görmeyecektir ya da bozulacaktır. Aynı şekilde kutsal kitap da bize rehberlik eder. Yani insana rehberlik eder. Tanrı'nın bu, yani bizi yaptığı bu mükemmel şeyi nasıl kullanabileceğimizi bize gösterir. Yani neleri yapıp neleri yapmamamız gerektiğini bize ışık tutar bizim hayatımıza. Yani Mezmur 119'da Davut 105. ayette böyle söylüyor. Sözün adımlarıma çırağı, yoluma ışıktır.
0: Evet, peki ne kadar güvenebiliriz kutsal kitaba bu anlamda?
1: Ya tabii ki Tanrı'nın sözü asla değişmez. Ve değişmediği gibi de güvenilirdir. Bu konuyla ilgili çok, yani kutsal kitapta çok net güvenilir ifadeler var. Ve biz zaten Tanrı bize en azından denenmiş olduğunu bu sözün, onun sağlığını verir. Dolayısıyla Tanrı güvenilirdir, bizi asla bırakmaz, asla terk etmez, asla vazgeçmez. O yüzden Tanrı güvenilir olduğunu biz onunla yürüdükçe, sözlerini uyguladıkça fark ediyoruz, anlayabiliriz ve güvendikçe daha çok güven gelebilir bizim hayatımıza.
0: Evet. Bir önceki sorularda aslında cevaplamıştınız. Kutsal kitap her çağda uygulanabilir dediniz. Peki her kültürde de uygulanabilir mi? Çünkü farklı farklı kültürler var ve kutsal kitabı baktığımızda da aslında Orta Doğu'dan aslında oradaki halkın arasında daha çok uygulandı ve daha sonra yayıldı. Ve her kültür bunu uygulayabilir mi gerçekten?
1: Evet, yani aslında her kültür uygulayabilir. Çünkü yani insan malzeme ya da kumaş diyelim tabiri caizse insandır aslında buradaki malzeme. Yani insan değişken, zaman zaman kültürleri değişebilir. Ama insanın yine de yani o günahlı doğası gereği Tanrı'nın sözlerine ihtiyaç vardır. Dolayısıyla Tanrı'nın ilkeleri evrenseldir ve farklı kültürler bağlamında bazı uygulamalar farklılıklar gösterebilir ama kültürler olarak, ancak Tanrı'nın ahlaki yasaları her zaman geçerlidir. Yani Romalılar 12:2'de diyor ki bu çağın gidişine uymayın. Her çağ farklı ama yine de bu çağ her zaman bize kültürler bile doğru kültürler falan getirmiyor. Bunun yerine Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncemizin yenilenmesiyle değişin diyor. Yani geçmiş çağlarda belki insanlar diyelim ki örtünmek için ya da giyinmek konusunda başka meslekleri yapan, şimdi önemli değil ama o onlar için biraz tuhaf şey yapılıyordu. Mesela şimdi diyelim ki kadınlar kısa kollu şeyler giyinmeleri o kadar abes karşılanmıyor mesela daha büyük şehirlerde. Ama belki doğuda daha öyle ahlaki olarak, abes olarak karşılanabilir. Fakat yine de Tanrı'nın ilkeleri bu şeylere odaklı değil. Daha çok bizim yüreğimizle ilgileniyor çünkü Tanrı.
0: Evet.
1: Yani biz nasıl davranıyoruz? Dürüst müyüz? Sadık mıyız? Sevgi dolu muyuz? Falan gibi.
0: Evet. Peki günümüzde birçok problem ile de karşı karşıya kalabiliyoruz tabii ki. Ve kutsal kitapta yer almayan problemler de oluyor. Yani onlara bir cevap bulamıyoruz. Örneğin kürtaj doğru mu değil mi? Kutsal kitaba baktığımızda mesela net bir cevap yoktur. Ya da bunun gibi farklı konular da var. Böyle durumlarda nasıl hareket etmek gerekiyor?
1: Yani tabii ki Tanrı yaşatmak odaklı birincisi. Kutsal kitap her durumda rehberlik edecek ilkeleri sunar aslında. Yani spesifik olarak ele alınmayan durumlarda bile kutsal kitap genel öğretilerine ve ruhun yönlendirmesiyle yani kutsal ruhun yönlendirmesine göre hareket edebiliriz. Yani çünkü ruhun amacı nedir? Yani sevgi, sevinç, esenlik, iyilik diye listelenen bir meyvelerden bahsedilir. Yani Tanrı'nın ruhu ya da Tanrı bunu amaçlar. Onun yönetiminde yaşarsak benliğin yönetiminde yaşamayacağımızı, yani benlik, çıkarcı, açgözlülük vesaire şeyler diye Galatyalılar 5. bölüm 16. ayette bahsedilen bir liste var. Yani eğer ruh, yani kutsal ruh da bize rehberlik ediyor. Sadece Tanrı'nın sözü değil ama Tanrı'nın sözünü açığa çıkarabilecek. Yani kutsal ruh da bize yardımcı olur ve bizim vicdanımızı kullanır. Birçok şeyleri kullanabilir ve bize rehberlik eder. Bu ilke bu tür kararlar merkezinde olmalıdır bir Hristiyan için. Yani ayrıca kutsal kitap çok net bir şekilde bazı açıklamaları var ki örneğin Yakup 1. bölüm 5. ayette diyor ki içinizden birinin bilgelikte eksiği varsa herkese cömertçe azarlamadan veren Tanrı'dan istesin, kendisine verilecektir. Yani bizim mesela çocuktan beri toplumumuzda bazı sorularımızı özellikle öğretmeni, diyelim ki okulda yasak, öğretmeni test ediyoruz diye bazı soruları sormayabiliriz ya da konuşmamıza izin verilmeyebilir. Ama düşünün mesela Tanrı o kadar cömert ki bizim her sorumuzu yanıtlayabilmek için hazır, azarlamadan veren Tanrı. O zaman Rab, ben bir şeyi bilmiyorum

0: Bak iyi mi kötü mü? Bu Tanrı'nın isteğine uygun mu? Bize faydalı mı? Yani iyi şeyleri düşünmemizi de tavsiye ediyor. O zaman Tanrı iyi şeyler düşünün ki iyi olabilirsiniz. Yani hani ne diyorlar? İşte kötü bir şey düşündüm. Düşündüğüm şey aklıma geldi. Aklıma gelen başıma geldi.
1: Evet.
0: Falan gibi. O zaman bizim Tanrımız iyidir ve iyi düşünceleri tutmamızı, iyi düşünceler beslememizi ister.
1: Evet, Tanrı her durumda iyilik için etkindir,
0: etkindir
1: zaten.
0: Etkindir, evet.
1: Süremizin de sonuna geldik yavaş yavaş. Bir toparlamak gerekirse aslında Hristiyan ahlakıyla ilgili ne söylemek istersiniz ve Hristiyan ahlakına uygun yaşamamız için ne yapmak gerekiyor?
0: Yani aslında biz tanrısız bir şey yapamayız. Yani onun ahlak yapsak bile kendi felsefemize, kendimize göre bir şeyler yapmaya başlayabiliriz. O bile çıkarcı olabilir. Yani çünkü benlik bizim hayatımızda en büyük düşman.
1: Evet.
0: Yani benliğin işlerini yaparsak mutlaka ölüm gelecek bizim hayatımıza. Yani sağlıklı şeyler yaşamamış olacağız. Hani yarın hemen benliğin işlerini yapınca diyelim ki yalan söylüyorsak hemen yarın ölmeyebiliriz. Ama sonuçta yani gideceği yer bu oluyor. O yüzden de bizim Tanrı'ya ihtiyacımız var. Hem onun için de Tanrı'nın sözü bize rehberlik eder. Ayrıca biz iman ettiğimizde Tanrı'nın ruhu bizim hayatımızın ya da içimize ya da yüreğimize gelip bizi değiştirmeye başlar. Kendi ahlakına, kendi karakterine dönüştürmek üzere. Dolayısıyla biz ne yapabiliriz öyleyse? Yani Tanrı'nın ahlakını ya da Tanrı'nın karakterini ya da Tanrı'nın sonsuz yaşamını bize sunduğu sonsuz yaşamı alabilmemiz için o zaman İsa Mesih'i kabul etmemiz lazım. Çünkü o bizim günahlarımızın bedelini ödedi çarmıhta. En acı, en ağır ölümle öldü. Ve bilerek, isteyerek yani bizi sevdiği için yaptı. Öyle ki biz ölmeyelim diye, biz mahvolmayalım diye. Dolayısıyla biz onu kabul ettiğimizde hem Tanrı'nın çocuğu oluyoruz. Hem de onun buyruklarına, ilkelerine, kurallarına göre yaşamak için güç alıyoruz. Çünkü kutsal ruh bizi güçlendiriyor ve onun yönetiminde yaşamaya başlıyoruz. Ve onun gibi sevmeye amaç ediniyoruz. Onun gibi yaşamayı amaç ediniyoruz. Ve dolayısıyla onun ahlakı bizim hayatımızda hüküm sürmeye başlıyor ve biz gün be gün değiştiriliyoruz kutsallığa, onun istediği gibi yaşamaya.
1: Evet, o zaman öncelikli olarak İsa Mesih Rab ve Kurtarıcı olarak iman etmek gerekiyor. Kutsal Ruh'un gücüyle Tanrı'nın buyrukları ve ilkeleri içerisinde yaşayarak aslında biz Tanrı'nın istediği standartlara yavaş yavaş ulaşmaya başlıyoruz.
0: Kesinlikle, yani bugünden yarına belki hemen değiştirilmiyoruz ama değiştiriliyoruz. Yani zaman içerisinde değiştirilmekteyiz, değiştirileceğiz. Bunu Tanrı yapıyor aslında bizim hayatımızda. Gerçekten o bizim hayatımıza gelip bir usta gibi ya da bir doktor gibi yani bizi gün be gün değiştiriyor. An be an değiştirebilir. Ama biz sadece belki elimizi bir çocuk olarak Tanrı'nın elinin içine koymalıyız ve demeliyiz ki evet Rab, senin yaptığın işi kabul ediyorum. Aslında biz diyelim ki her meslekten birileri olabiliriz. Farz edelim ki şairsiniz ya da bir eser, roman yazdınız ya da başka şeyler yaptınız. Ama düşünün yani kendi işinize laf söyletir misiniz? Herhalde hiçbir insan söyletmez. Mesela bir şair biliyorum, tek bir kelime, cümlenin bile değiştirilmesine kızıyor. Ya telif hakları falan da işte mahkemeye veriyor vesaire. Oysa Tanrı da bizim için bir iş yaptı. Ve müthiş ve görkemli bir iş. Ve bunun sonucunda da bizim için bir şölen düzenledi. Ve

0: çocuğunu yani bizi onurlandırmak istiyor. Hı hı. O zaman biz de onu onurlandıracak mıyız? Mesele burada. Yani çünkü Tanrı bizi çocuğu olarak kabul ediyor.
1: Evet.
0: Yani övey çocuğu olarak değil, öz be öz çocuğu olarak kabul ediyor. Ve bir şölen düzenledi bizim için, kendi evine davet etmek için. O zaman biz yani müjdeyi kabul etmekle, yani İsa Mesih'in ölüp dirildiğini kabul etmekle sonsuz bir kurtuluş alıyoruz.
1: Evet.
0: Neden hayır diyelim ki bu duruma?
1: Kesinlikle öyle. Aslında şu bilince de sahip olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Sadece sonsuz yaşamı elde etmek için ya da öldükten sonrası için değil. Aslında Tanrı'nın ilkeleri ve buyrukları şimdiki yaşamımızı, şu anda içinde bulunduğumuz yaşamı da düzenleyen, aslında şimdi bile bize yaşam veren ilkeler ve buyruklar. Ve biraz böyle bakmak gerekiyor sanırım.
0: Tabii ki.
1: Bizim bu yaşamımızı da düzenleyecek ve o kutsallığa, paklığa daha şimdiden aslında elde edebileceğimiz, bereketli, esenlik içinde yaşayabileceğimiz ilkeler. Bunlar bize yaşam veriyor aslında.
0: Tabii ki. Yani mesela diyelim ki birçok şeyden bizi özgür kılıyor bu yaşamda.
1: Evet.
0: Yani Tanrı bizim hayatımıza geldiğinde, evimize geldiğinde o evi düzenlemeye başlıyor. Hı-hı. Temizlemeye başlıyor. Yani bizim yüreğimiz bir ev olarak düşünürsek aslan yattığı yerden belli olur. Hani o zaman orada bizi izin verdiğimiz sürece orada istemediği şeyleri düzene koymaya başlıyor. Hem de bizim hayatımızdan mesela diyelim ki ölüm korkusu, diyelim ki bir lanet, anlatabiliyor muyum? Bütün bunlardan bizi özgür kılıyor. Yani aslında bu konuda Tanrı'nın bizim hayatımızda ya da insanın hayatında, iman eden bir insanın hayatının başlangıcında eğer anlatmaya kalkarsak bizim vaktimiz de yetmez. Ondan sonra kitaplar da yetmez. Yani öyle söylüyor zaten. Kutsal kitapta diyor ki yani Tanrı'nın yaptığı işler yazılmış olsaydı yani dünyada herhalde kağıt ağaçlar vesaire şey yetmezdi. Her gün Tanrı bizim hayatımızda an be an yepyeni şeyler yapar. Biz yani bu dünyadayken Tanrı ona iman eden her birini, her bir çocuğunu isteseydi gökyüzüne ışınlardı.
1: Evet.
0: Ama burada gün be gün değiştiriyor kutsallığa. Çünkü başka insanların da ihtiyacı var buna.
1: Evet.
0: Yani sizin yaşantınızdan başka insanlar da görüp teşvik alıyorlar, teselli alıyorlar, cesaret buluyorlar. O zaman Tanrı bu yüzden her İsa Mesih'e iman edeni ışınlamadı cennetine.
1: Evet, yine de Tanrı'nın karakterini öğrendikçe kutsal kitaptan, yani kutsal kitap okudukça, buyrukları, ilkeleri içerisinde yaşadığımızda aslında Tanrı'nın bakış açısına, Tanrı'nın gözleriyle bakmayı öğreniyoruz ve o şekilde yaşıyoruz.
0: Evet, çok kesinlikle. Mesela Mezmur 73'te bundan bahsediyor. Mesela Asaf, Davud'un, yani Peygamber Davud'un ya da Kral Davud'un en önemli orkestra şefiydi diye düşünelim. Ve onu 73. mezmur bunu anlatıyor aslında. O başlangıçta şey düşünüyor, yani böyle yaşamam. Bak dünyadaki gibi yaşasaydım herhalde daha zengin, daha başka şeylerim falan olurdu. Ama ta ki Tanrı'nın huzuruna girinceye kadar o zaman anlıyor yani yanlış şeyler yaptığını. Özetlemek gerekirse evet, belki onu yani bu sözü okumak gerekiyor ve aynı zamanda örnek almak gerekiyor. Tanrı'nın sözü yazıldı çünkü çağlar sonrasında bile bizim için yol gösterici, ışık olsun diye, öyle yaşayalım, Tanrı'nın sözüne göre yaşayalım diye yazıldı.
1: Evet, Hristiyan ahlakına sahip olmak ve yaşamak gerçekten önemli.
0: Evet, kesinlikle bizi yaşatır.
1: Evet.
0: Yani yok etmez.
1: Evet, çok keyifli bir sohbetti ama zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum size Rıza Bey. Değerli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum bizi dinledikleri için. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Programda dinlediğiniz ve kafanıza takılan şeyler varsa da lütfen bize yazın. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşın.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Bayitekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
12: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve bu program serisi boyunca aslında Hristiyanlığın dünya mirasına nasıl katkıda bulunduğunu, felsefe gibi, adalet gibi, hukuk gibi, insan hakları gibi ve müzik gibi, sanat gibi konulara nasıl katkıda bulunduğunu konu almaya çalışıyoruz. Ve bugün de aslında Hristiyanlığın Etkileri programında felsefeyi konu alacağız. Göksel, hoş geldin öncelikle.
2: Hoş bulduk Aydın.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Ve değerli dinleyicilerimize sohbetimize başlamadan önce hatırlatmamızı yapalım. Bizleri sosyal medya platformlarında henüz takip etmiyorsanız tüm sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı şekilde tüm soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Ve bugün felsefeyi konu alıyoruz. Öncelikle ben biraz felsefenin kavramsal olarak nasıl ortaya çıktığından bahsetmek istiyorum. Sonradan sorularımızla devam edeceğiz. Felsefeye baktığımız zaman kavramsal olarak aslında var olanların varlığı, kaynağı, anlamı ve nedeni üzerine düşünme ve bilginin bilimsel olarak araştırılması anlamına geldiğini görüyoruz. Ve kelime anlamı olarak bakacak olursak da eski Yunanca'daki aslında bilgelik sevgisi anlamına gelen filozofya, filos sevmek ve sofya bilgelik sözcüğünden türediğini ortaya çıktığını görüyoruz. Ve bu sözcük ise eski Yunanca bilgeliği seven anlamına gelen filozofos sözcüğünden de türüyor. Filozofya sözcüğünü aslında hikmet arayışı olarak da çeviren kaynaklar da mevcuttur. Onlara baktığımız zaman bunları da görebiliyoruz. Ve felsefenin aslında mantık, epistemoloji, ontoloji, etik, estetik, felsefe tarihi gibi alt bölümleri de mevcut. Ve ilk defa nerede ortaya çıktı diye soracak olursak felsefeyi, tabii ki antik Yunan'ı görüyoruz. Antik Yunan medeniyetinde ortaya çıktı. Antik Yunanistan'da ortaya çıkmasının nedeni de aslında denizcilik ile o bölgenin uğraşıyor olması ve bu sayede daha çok bilgi birikiminin olması. Çünkü farklı kültürlerden insanlarla bir araya geliyorlar ve sürekli bir bilgi alışverişi var ve daha çok bilgi birikiminin olması ve bunun yanında da boş zaman kavramının da olması felsefenin bu coğrafyada, bu bölgede ortaya çıkmasında etkili oldu. Antik Yunan'da aslında felsefeciler evreni açıklama ve politik konular ile uğraşıyorlar ve bunun sonucunda tıp, astronomi, fizik, siyaset, matematik ve daha birçok konuda yeni buluşlar yapıyorlar. Antik Yunanistan'daki aslında felsefenin babası kim diye soracak olursak orada Thales'i görüyoruz. Thales her şeyin kökenini yani arkesini suya dayandırıyor. Daha sonraları gelen Anaximenes isimli kişi de aslında havaya dayandırıyor. Anaximandros bilinen ilk dünya haritalarından birini de çiziyor aslında. Ve evrim düşüncesinin de temelini atıyor. Daha sonraları İyonyalı Pisagor, Pisagorculuk akımını geliştiriyor. Ayrıca Solon, demokrasinin gelişmesine katkı sağlıyor. Sokrates de politik konularda çalışma yürütüyor. Yani aslında felsefenin bir şekilde farklı kavramlara da katkı sağladığını görüyoruz. Sokrates'in öğrencisi var Platon, o da aslında politik konularda evrenin kökeni hakkında fikir yürütüyor. Aristoteles özellikle evrenin dört temel elementten meydana geldiğine ilişkin uzun süre geçerliliğini koruyacak birçok görüş ortaya atıyor. Ve antik Yunanistan'da aslında felsefi bu fikirlerin hepsi Roma'yı da etkiliyor. Roma'ya şu açıdan girdim çünkü Hristiyanlığın aslında bir şekilde Roma coğrafyasında da doğduğunu, yani o dönemde Yahudi halkının Roma yönetimi altında olduğunu ve İsa'nın yaşadığı dönemde de yine Roma yönetiminin mevcut olduğunu biliyoruz. Bu programda biraz değişiklik yapmak istiyorum Göksel. Normalde hep şunu soruyoruz işte, peki Hristiyanlığın felsefeye etkisi nedir diye, ama belki burada biraz önceye gidebiliriz ve diyebiliriz ki felsefenin Hristiyanlığa bir etkisi oldu mu?
2: Evet, çok güzel söyledin çünkü felsefe kesinlikle Hristiyanlıktan daha eskidir diyebiliriz. En başlardan itibaren hep bir felsefeyle ilgili çeşitli kaynaklara başvuruyoruz. Çok daha eski, İsa'dan daha eski dönemlere baktığımızda ve kutsal kitabın da Dedik ya felsefe bilgelik arayışı, bilgelik sevgisi. Kutsal kitabında bilgeliğe çok önem verdiğini görüyoruz. Eski anlaşmadan Vaiz kitabı var ve o Vaiz kitabının yazarı şöyle söylüyor 7.25'te. Böylece bilgelik ve çözüm aramaya, incelemeye, kavramaya, kötülüğün akılsızlık, akılsızlığın delilik olduğunu anlamaya kafa yordum diyor. Yani çok eskiden beri bilgeliği kutsal kitapta da birçok farklı kişinin aradığını, buna kafa yorduğunu, bunu düşündüğünü görüyoruz. Ve İncil ve İncil döneminde yazılan başka yazılarda da işte Didake diyebildiğimiz kitap var. Ufak bir kitapçık. Temel olarak işte vaftizden ve farklı konulardan bahseden. İşte Romalı Clement'in mektuplarında, Ignatius'ta bu felsefi kavramların çok fazla kullanıldığına tanık olmuyoruz. Ve zaman geçtikçe daha fazla insan Hristiyanlığı kabul etmeye başladıkça bunların arasında daha eğitimli kişiler de olmaya başlıyor. Ve bu kişilerin sayısı arttıkça da o zaman daha çok felsefe eğitimi almış kişiler tarafından Hristiyanlık konuşulmaya başlanıyor. Ve o zaman da ne oluyor? Hristiyanlığın içine bu felsefenin kavramları girmeye başlıyor. İşte İskenderiyeli, Clement'te, Augustine'de bunu görüyoruz. Mesela İznik Konseyi'nde İsa'nın tanrılığı anlatılırken İncil'de geçmeyen ama bazı felsefik terimler kullanıldığını görüyoruz. İşte kişi, öz veya töz gibi çevrilen, Türkçe'ye çevrilen bir takım terimler var. Hem İsa'yı hem de üçlü birliğin doğasını anlatmaya çalışırken kullanılan. Ve bir taraftan da şunu da görüyoruz. O dönemki erken kilise babaları felsefeden çok fazla faydalanmayın, oradan çok fazla bilgi almayın diye de bazı uyarılarda da bulunuyorlar. Bunlardan da en bilinenlerinden bir tanesi Tertullianus'un işte Atina'nın Yeruşalim'le ne alakası vardır demesiyle bir anlamda bütün Hristiyanlığın içine girmiş yanlış öğretilerin çeşitli felsefelerden ve Grek felsefesinden aslında kaynaklandığını söylemesiyle ilgili. Özellikle de şunu da görüyoruz zaten Hristiyanlığın ilk döneminde birçok teolojik tartışmaya yol açan işte Gnostik öğretişte bir anlamda temelini Grek felsefesinden alıyordu ve o Grek felsefesinin bir anlamda Hristiyanlığın içine nüfuz etmeye çalıştığını görüyoruz. Ve bu da farklı ayrılıklara yol açıyordu. Ve Gnostisizm de temel olarak zaten bilgelik anlamına geliyor.
0: Evet. Tabii burada Hristiyanlığın içine girdiği gibi ifadeler kullanırken aslında kaynağın, İncil'in içine girdi, o öğreti değiştirdi anlamında söylemiyoruz. Sadece o Hristiyan coğrafyasında böyle etkiler yaratabileceğinden bahsediyoruz.
2: Tabii ki
0: orada
2: farklı
0: yanlış bir anlaşılma olmuş.
2: Elbette. Farklı anlayışlar içeri girdikçe şu olmaya başladı. Acaba İsa şu mu? Acaba İsa bu mu? Acaba günah bu mu? Kefaret bu mu? Bu tartışmaları farklı farklı zamanlarda konsiller yoluyla dünyanın her tarafından gelen papazlar, din görevlileri oturup tartıştılar ve İncil çerçevesinde baktılar. Zaten daha sonrasında da Gnostik düşünce bir anlamda heretik olarak nitelendirildi. Tamamen kutsal kitapla alakası yoktur diye nitelendirildi ve dışarı çıkarıldı. Ama hala günümüzde Gnostisizmin etkisini kendi alanında, o felsefenin etkisini farklı şekillerde de görüyoruz.
0: Evet. Ve sen de bahsettin zaten aslında bu işte belki felsefi tartışmalardan doğan sıkıntılarda ya da farklı konularda, konsillerde yine zaten var olan İncil metinlerinden referans alındığını, buna göre değerlendirmeler yapıldığını görüyoruz. Peki Göksel, Hristiyanlığı bir felsefe olarak tanımlayabilir miyiz?
2: Bu da oldukça değerli bir soru çünkü yeryüzündeki bazı inançlar var ki onlar için hep düşünülür. Acaba bu bir felsefe midir, bir din midir? Sanki din ve felsefe olmasının iki ayrı noktada değerlendirildiğini görüyoruz. Bunlar birbirleriyle bağdaşmaz anlamında görüyoruz. Oysa bir taraftan da şunu da dikkate almakta fayda var. Bu ikisi birbiriyle o kadar örtüşüyor ki bazen ikisini birbirinden ayırmak çok zorlaşıyor. Birbirinin aynısı haline dönüşebiliyorlar. Hristiyanlık tam anlamıyla bir felsefe olarak anlatılamaz. Niye? Çünkü felsefenin özüne baktığımızda şunu görüyoruz. Felsefe soru sormayı amaçlar. Anlamaya odaklanır. Ama cevaplarla o kadar ilgilenmez, öyle değil mi? Hani lisede de derslerde hep anlatırlardı bize. Felsefe sorular sorar. Onunla ilgili fikirleri ortaya koyar. Ama sanki felsefe bir sonuca bağlanmaz. Bu açıdan baktığımızda kesinlikle Hristiyanlığın bir felsefe olmadığını söyleyebiliriz. Niye? Çünkü İsa Mesih İncil'de sadece yaşanan sorunlarla ilgili ortaya bir durum tespiti koymuyor ama bunun çözümünü de ortaya koyuyor. Ne diyor mesela İsa? Yol, gerçek ve yaşam benim diyor. Hmm. O zaman bunu söylediğinde diğer felsefelerden veya diğer filozoflardan, diğer bilim adamlarından ayrı bir noktaya gidiyor. Diyor ki bakın eğer bu sorunlar varsa düşünüyorsanız mesela evlilik nedir hakkında düşünüyorsanız bakın evlilik budur. İşte mesela eşcinsel ilişki nedir düşünüyorsanız bununla ilgili çözüm budur. Birisini öldürmekle ilgili, katil olmakla ilgili, cezalarla ilgili, hukukla ilgili bir şey düşünüyorsanız bakın benim buradaki prensibim şudur. Her seferinde İsa Mesih bize bu konularla ilgili yol gösterici belli bir takım prensipler veriyor. O zaman Hristiyanlık sadece soru sormakla ilgilenmiyor ama o soruların cevabını da içinde barındırıyor diyebiliriz.
0: Tabii ki aslında Hristiyan kelimesine baktığımız zaman temelde bunun Grekçe Christos'tan geldiğini yani Mesihçi anlamına gelen ifadeden geldiğini, Mesih izleyen kişi anlamına geldiğini görüyoruz. Haliyle Hristiyanlığın temelinde Mesih İsa yatıyor ve Mesih'in bu dünyaya gelişinin amacı da aslında çarmıhta bizim için ölerek insanlığı Tanrı'dan uzaklaştıran o asli günahtan kurtarmak, günahın kefaretini ödemek ve bu sayede Tanrı ile barışımızı sağlamak ve bunun nihayetinde de Tanrı ile kişisel bir ilişkiye kavuşmamız. O yüzden Hristiyanlığı sadece bir felsefe, bir öğreti ya da bir din değil, Tanrı ile kişisel bir ilişki olarak ele almak daha sağlıklı olabilir.
2: Bir de şu var Aydın, o noktaya da değinmekte fayda görüyorum. Felsefe dediğimiz şey biraz bir noktada bilim gibi. Yani sürekli kendini geliştiriyor, farklı sonuçlara varıyor. Mesela bugün A dediği bir noktada yarın B diyebiliyor. O zaman mesela ahlak felsefesini ele alırsak belli başlı konuları aklımıza getirebiliriz ve o konuda dünyanın şu anda düşündüğü felsefe nedir? Ve o felsefe baktığımızda biz kutsal kitap filtresinden geçirdiğimizde bize verdiği cevap nedir? Çünkü kutsal kitabın bize aktardığı prensipler bu noktalarda çok fazla fikir ayrılığına yol açmıyor. Ama dünyanın gittiği noktada dünyanın felsefesi, insanlığın felsefesi bugün A dediği şeye yarın B diyebiliyor. O zaman Hristiyan eğer bir felsefe deseydik sanki o sürekli gelişen, farklı noktalarda farklı şeyler söyleyebilen bir düşünce gibi de algılanabilir dinleyiciler tarafından. Ama Hristiyanlığın belli birçok noktada söylediği şeyler net ve değişmezdir diyebiliriz.
0: Evet. Tabii ki elbette Hristiyanlığın da felsefeye katkısı oldu ve onu bir felsefe olarak ele almamız belki sağlıklı değil ama felsefe olarak ele alsak bile onun en sağlıklı felsefe, en sağlıklı işte sorgulama ve düşünce biçimi yarattığını görüyoruz. Ve Hristiyanlık da aslında kendini belki daha iyi bir felsefe olarak bize tanıtıyor. Daha iyi bir düşünce yöntemi veya felsefeyi bir yaşayış biçimi olarak, düşünce biçimi olarak ele alırsak da daha iyi bir düşünce biçimi, daha iyi bir yaşayış biçimi olarak ele alabiliriz ama tabii ki temelde Hristiyanlığı bir felsefe olarak kavramlaştırmak doğru değil ama felsefeye muhakkak Hristiyanlığın katkısı oluyor. Örneğin mesela Yuhanna bölümünün birinci pasajında, birinci bölümünde orada İsa'dan bahsederken Grekçe söz yani logos ifadesi kullanılıyor ve bu da zaten felsefede çok kullanılan bir terim. Özellikle Heraklitos bunu çok kullanıyor ve bazen doğada var olan evrensel her şeyi aşan bir düzen ya da mantıksal bir prensip olarak bu anlatılıyordu. Yuhanna mesela İsa'yı logos olarak anlatıyor, tanıtıyor. Yani oradaki aslında felsefik terimi alarak bunu yine Tanrı'nın müjdesine yönlendiriyor. Ve İncil'den sonra şehit Justinus'a göre Grek filozoflar felsefe yaparak sınırlı bir gerçeğe ulaşmışlar ama Grek felsefesinin birçok kavramının Hristiyanlıkta tamamlandığını söylüyor. Ve Augustine'e göre de Hristiyanlık tek gerçek felsefedir. Yani felsefe eğer bir yaşayış biçimi ise, bir düşünce biçimi ise o zaman Hristiyanlık tek gerçek, tek sağlıklı felsefedir. Çünkü tanrısal bir bilgidir. Yani felsefe nasıl bir yaşam tarzı oluyorsa Hristiyanlık da bazen kendini en yüce yaşam tarzı olarak tanıttığını görüyoruz ve bu şekilde algılamak da gerekebilir. Peki şu konuya girmek istiyorum ama belki burada ara vermemiz gerekecek. Aradan sonra girebiliriz buna. Hristiyanlığın felsefeye bir etkisi var mıdır konusunu konuşacağız. Ve ikinci yarıda İsa bir filozof mudur gibi ilgi çekici soruları ele alacağız. Ama dilersen şimdi kısa bir araya gidelim Göksel. Bir virgül koymuş olalım burada. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Radyo Maranata.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına devam ediyoruz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve bugün felsefe konusunu ele alıyoruz. Hristiyanlığın felsefeye bir etkisi var mı yok mu? Bu konuları ele almaya çalışıyoruz. Tekrardan hatırlatmış olalım, bizlere tüm soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bizleri bulabilirsiniz, bizlere ulaşabilirsiniz. Göksel, ilk yarıyı şu soruyla aslında şu soruya bir kapı açarak bitirmiştik. Hristiyanlığın felsefeye bir etkisi var mı?
1: Evet, başta da belirttiğimiz gibi felsefe Hristiyanlığın doğuşundan çok daha önce vardı ve dolayısıyla Hristiyanlığın ilk dönemlerinde de felsefeyle bir anlamda çarpıştığını görüyoruz ilk defa. Bunu da Kutsal Kitap'ta Elçilerin İşleri bölümünde görüyoruz. Paulus Atina'yı ziyaret ediyor yolculuklarından bir tanesinde ve orada belli filozoflarla oturuyor ve bir takım tartışmalara giriyor. Dilersen Kutsal Kitap'tan okuyalım. Elçilerin İşleri 17. bölümde 18 ve 23 arasını okuyacağım. Hı hı. Şöyle söylüyor. Epikürcü ve Stoacı bazı filozoflar onunla, yani Paulus'la atışmaya başladılar. Kimi bu laf ebesi ne demek istiyor derken, kimi de galiba yabancı ilahların haberciliğini yapıyor diyordu. Çünkü Paulus İsa'yla ve dirilişle ilgili müjdeyi duyuruyordu. Hı. Onlar Paulus'u alıp Ares Tepesi kuruluna götürdüler. Ona yaydığım bu yeni öğretinin ne olduğunu öğrenebilir miyiz dediler. Kulağımıza yabancı gelen bazı konulardan söz ediyorsun. Bunların anlamını öğrenmek isteriz. Bütün Atinalılar ve kentte bulunan yabancılar vakitlerini hep yeni düşünceleri anlatarak ve dinleyerek geçirirlerdi. Paulus Ares Tepesi kurulunun önüne çıkıp şunları söyledi. Ey Atinalılar! Sizin her bakımdan çok dindar olduğunuzu görüyorum. Ben çevrede dolaşırken, tapındığınız yerleri incelerken, üzerinde bilinmeyen Tanrı'ya diye yazılmış bir sunağa bile rastladım. Sizin bilmeden tapındığınız bu Tanrı'yı ben size tanıtayım. Hı hı. Çok ilginç değil mi? Yani o dönemde de filozoflar var, felsefeyle ilgilenen kişiler var ve vakitlerini sürekli bu fikirleri tartışarak geçiriyorlar ve Paulus'la dinlemek istiyorlar. Burada iki gruptan bahsediyor. Birincisi Epikürcüler vardı diyor. Kimdir bu Epikürcüler? Bundan kısaca bahsetmek isterim. Bu bir Grek filozof var Epikür adında. İsa'dan önce 340 ila 270'li yıllarda yaşamış olan. Ve bu öğretiye göre ruh da beden gibi ölümlü. Yani yeryüzündeki yaşamdan başka yaşam olmadığını düşünüyorlar. Hı hı. O zaman burada görüyoruz ki Paulus'un anlatacağı İsa ve onun dirilişi ve sonsuz yaşam kavramı Epikürcülerin çok anlayabileceği, kabul edebileceği fikir değilmiş gibi, değil mi? Gözümüze çarpıyor.
0: Evet.
1: Diğerleri ise Stoacılar. Onlar ne düşünüyor? Onlara göre de bir kişinin mutluluğu ancak bütün acılardan ve zevklerden kaçınmasıyla mümkündür. O zaman bu öğretiye göre de ne diyebiliriz? Yani bir anlamda bütün acılardan, bütün zevklerden kaçın, yaşamdan biraz uzaklaş ve bir anlamda böyle hiçliğe doğru git gibi, bilmiyorum. Hı hı. Nasıl değerlendirir dinleyicilerimiz de. Bir de bu görüş var. Bu görüşün de Hristiyanlığa uygun olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Paulus'un bu iki gruba anlattıkları onlar için yeni ve belki bir anlamda da kabul etmesi çok da kolay olmayan şeylerdi. Hı hı. Peki Paulus bu insanlara neden bahsetti? İsa'dan, İsa'nın yaşamından, onun çarmıha gerilmesinden ve dirilişinden bahsetti. Kısaca diyebiliriz ki Paulus bu kişilerle müjdeyi paylaştı.
0: Evet.
1: İşte bu andan itibaren görüyoruz ki felsefeye Hristiyanlık yavaş yavaş nüfuz etmeye başlıyor. O felsefenin içerisinde Hristiyanlığı benimseyen bir görüş ortaya çıkıyor ve bu kişiler filozof olmaya ve felsefe yapmaya başlıyor diyebiliriz.
0: Evet, aslında güzel bir noktaya değindin zaten. 1. Korintliler'den bir ayet geldi aklıma benim de. 1. Korintliler 1. bölüm 22'de ve 23. ayetten okumak istiyorum. Diyor ki Yahudiler doğaüstü belirtiler ister, Greklerse bilgelik arar ama biz çarmıha gerilmiş Mesih'i duyuruyoruz diyor Elçi Paulus'un kendisi. Ve burada aslında yine Paulus'un müjdeye odaklı olduğunu görüyoruz ve aslında burada tüm bu arayışların da Mesih İsa'da karşılandığını da görüyoruz. Çünkü doğaüstü belirtilerin hepsini Mesih İsa zaten yaptı. Mucizeler yaptı. İnsanları şaşırtan o belirtileri gösterdi. Ve bilgelik arayışı, Greklerin aradığı bu bilgeliğin temeli de zaten Mesih İsa'da yattığını görüyoruz ki Yuhanna bölümünün ilk bölümünde de Yuhanna zaten İsa'yı logos olarak, söz olarak, aslında o bilgeliğin temeli olarak bize tanıtıyor, gösteriyor. Ve İsa'nın yaşayışında da onun zaten bilge bir karakteri olduğunu da çok net bir şekilde görüyoruz. Verdiği cevaplardan da görüyoruz bilgece olduğunu.
1: Evet, yani şundan da bahsetmek lazım. Senin okuduğun ayetlerin devamında da bahsediyor aslında. Kimi insanlar Tanrı'nın bu bulduğu kurtuluş tasarısını, yani çarmıhta kendi oğlunu feda etmesini saçmalık olarak nitelendirebilirler de diyor Paulus devamında. Veya neden böyle bir şeye gerek vardı? Ya da neden daha iyi bir yol bulamadı Tanrı? Neden birisinin ölmesi gerekiyordu? Acı çekmesi gerekiyordu gibi. Ama şu nokta çok önemlidir. Genel anlamda felsefe bir anlamda bizleri ikna etmeye çalışıyor, değil mi? Mantık çerçevesinde her şeyi belli bir mantığa oturtmaya çalışıyor. Ancak imanlıların, erken imanların şunu söylediğini görüyoruz. Farklı yerlerde karşımıza çıkıyor. Diyorlar ki bizler anladığımız için, ikna olduğumuz için iman etmiyoruz ama anlayabilmek için iman ediyoruz. Yani iman ediyoruz ki bu sayede anlayabilmeye çalışalım ama anlamak ve her şeyi kafamızda yerli yerine oturtmak iman etmenin bir sebebi olarak karşımıza çıkmıyor. Özellikle Agustin'in kitaplarında, alıntılarında buna tanık oluyoruz. Yani felsefe bir anlamda bizi ya bu çok mantıklı değil çerçevesine sokabilir ve kutsal kitapta okuduğumuz bazı şeyler de bize böyle düşündürtebilir. Veya Tanrı'nın bu kurtuluş tasarısı, kendi oğlu aracılığıyla bütün insanlığı kurtarması planı bazı insanlara çok da mantıklı değilmiş gibi gelebilir ama Paulus çok net bir şekilde Rabbin gözünde her şeyin bu şekilde yapılması gerektiğini, bir nedeni olduğunu söylüyor ve bunu imana bağlıyor. O zaman bizler iman perspektifinden her şeye bakarak ve kutsal kitap süzgecinden geçirerek felsefeyi yapmamız gerekiyor. Bir imanlı felsefeye yaklaşırken şöyle yaklaşmalı diye düşünüyorum. Önce bir Rab var, bir Tanrı var ve o dünyayı, yeri ve göğü yarattı ve bize kendi sözünü bıraktı. Oğlu aracılığıyla bize kendini tanıttı. O zaman biz her şeyi bu perspektiften, bu gözlüklerle bakarak değerlendirmeli ve o çerçevede belli kabullerle felsefe yapıp o bilgeliğe ulaşmaya çalışmalıyız.
0: Evet, aslında Kolosseliler bölümünde Elçi Paulus söylüyor, diyor ki bilginin ve bilgeliğin tüm hazineleri Mesih İsa'da saklanmış bulunuyor. O zaman aslında insanların bu bilgelik arayışının, ki felsefenin aslında bilgelik sevgisi olarak tanımlandığını gördük. Bilgelik arayışının asıl kaynağının da Mesih İsa'da bir şekilde Mesih İsa'da kavuşulduğuna, bu bilgeliğe görüyoruz. Ve asıl bilgeliğin Mesih İsa'da bulunduğunu görüyoruz. Ve Elçi Pavlus da bunu duyuruyordu, bunu müjdeliyordu, bundan bahsediyordu. Ve çok ilginç, orada aslında o kişilerin felsefelerinde bulunan kavramları da kullanıyor. Onların o ifadelerini kullanıyor. Onların belki ozanlarının, halk ozanlarının kullandığı biçimleri de Elçi Pavlus orada aktarıyor, kullanıyor. Hristiyanlığın felsefeye bir etkisi var mıdır diye biraz belki tarihsel olarak aktarmamız gerekirse, aslında tarih boyunca Hristiyanlığın felsefi düşünceyi derinlemesine etkilediğini görüyoruz. Özellikle aslında Hristiyan inançları varlık, bilgi, ahlak ve insan doğası gibi temel felsefi konuları şekillendiriyor. Hristiyanlık teoloji ve felsefe arasında bir etkileşim ve bir sentez de aslında oluşturuyor ve bu da felsefenin gelişimine önemli katkılarda bulunuyor. Felsefenin Hristiyan bir dönemi de ortaya çıkıyor. Göksel bahsetti aslında ondan. Hristiyanlık yayılıyor ve felsefe en çok Hristiyanlar tarafından yapılmaya başlanıyor. Ve felsefe ile teoloji aslında örtüşmeye başlıyor. Ve dönemin birçok felsefik yazısı modern kişilere göre teoloji yazıları gibi geliyor. Yani bu felsefik bir yazı değil de teolojik bir yazıymış gibi insanların kulağında öyle çınlıyor. Örneğin Thomas Aquinas'ın

0: söylüyor. Ona göre genelde daha basit, daha az varsayım barındıran düşüncenin doğru olduğunu görüyoruz. Ve bu prensip de Occam'ın usturası olarak biliniyor ve günümüzde birçok seküler alanda hem bilimde hem de modern felsefede bu kullanılıyor. Ama Occam'la William'ın ortaya attığı felsefe aslında tamamen Hristiyan temellere dayandığını görüyoruz. Ya da Roger Bacon'un orta çağlarda yaşayan Hristiyan bir filozof olduğunu görüyoruz. O da Tanrı'nın varlığı, insanın ruhu ve Hristiyan ahlakı gibi konuları ele alıyor. Ama felsefe sisteminde, felsefik o sistemde yer alan bilimsel yöntem kavramını kullanıyor ve sonrasında birçok Hristiyan filozof da bu düşünceyi destekliyor, kendi yazılarında bunu görüyoruz. Ve bu bilimsel yöntem kavramıyla birlikte aslında Tanrı'nın düzenli yaratılışını keşfedebiliyoruz. Ve bugün de bu bilimsel yöntem her seküler bilim kitabında yer alıyor. Felsefe tarihinde en iyi bilinen cümlelerden biri var aslında. Cognito ergo sum, yani düşünüyorum o halde varım. Bunu söyleyen kişi Descartes ve Descartes zaten Hristiyan olduğunu biliyoruz. Ama 1000 yıl öncesinde aslında Hristiyan tarihinin en iyi bilinen teoloğu Augustine de neredeyse aynı kavramı ortaya attığını görüyoruz. Yani felsefenin en önemli kavramlarından biri aslında ilk önce bir Hristiyan tarafından, bir teolog tarafından ortaya çıkarılıyor. Peki Göksel, insanlığın bu bilgelik arayışı nereden geliyor, nereden kaynaklanıyor?
1: Evet, bu da bizi kutsal kitabın yaratılış bölümüne götürüyor Aydın. Üçüncü bölüme götürüyor. İnsanın günahı adlı bölüme götürüyor. Neden? Çünkü Tanrı Adem'le Havva'yı yarattıktan sonra Adem bahçesinde tam ortasına yaşam ağacını koyuyor. Hemen yanına da iyi ve kötüyü bilme ağacını koyuyor. Ve sonra diyor ki Adem'le Havva'ya, bu ağacın meyvesinden yerseniz kesinlikle ölürsünüz diyor. Fakat işte yılan, işte şeytan Havva'yı aldatıyor. Ona diyor ki hayır, kesinlikle olmaz. Ama eğer bu ağacın meyvesinden yerseniz iyi ile kötüyü bilir ve Tanrı gibi olursunuz diyor. Ve bu Havva'ya ve Adem'e çekici geliyor, her şeyi bilmek. Bugün de baktığımızda aslında bilgi uğruna, değil mi, her şey? Yani evet, günümüzde de herkes o bilgiye erişmek uğruna her şeyi yapmaya hazır durumda. İşte bu bilgi isteği, Tanrı gibi olma isteği esasında insanlığın Tanrı'ya karşı işlediği ilk günah. Ve bu bizim inancımızda asli günah olarak geçiyor. İngilizcesiyle orijinal günah olarak geçiyor. Ve bu kalıtımsal olarak bütün her birimize bu günah kalıtımsal olarak geçiyor. Bu da neyi getiriyor ortaya? Eğer ortada bir günah varsa biz günahlı halimizle Tanrı ile bir ilişki kuramıyoruz. Hani demiştik ya programda, Hristiyanlık bir felsefe midir? Hristiyanlık aslında felsefeden daha çok bir ilişkidir. Tanrı ile olan kişisel ilişkidir. Ve bu ilişkiye mani olan şey bizim günahlı yapımız, günah işleyen doğamız. İşte bu doğayı ortadan kaldırmak, bize yeni bir yaratılış vermek, bize yeni bir doğa vermek için Tanrı harika bir plan yapıyor. Ve kendi oğlunu insan bedeninde aramıza gönderiyor, İsa Mesih'i. Ve onun bu dünyada geçirdiği süre boyunca bütün yasayı, yapılması gereken her şeyi günahsız bir şekilde yerine getirmesi ve çarmıhta ölerek bizim günahlarımızın cezasını çekmesi sayesinde biz de onun doğruluk giysisini üzerimize alıyoruz. Ve kendi bütün günahlarımızı da o kendi üzerine almış oluyor. Dolayısıyla bu günahın artık ortadan kalkmasıyla Paulus'un 1. Korintliler mektubunda sevgiden bahsettiği bölümün sonunda şunu söylediğini görüyoruz. Diyor ki şu anda her şeyi bilmiyoruz. Aynadaki bir silik görüntü gibi. Gerçekten de biz ne yaparsak yapalım bütün bilgiye, bilginin özüne bu dünyada ulaşmamız mümkün değil. Ne kadar uğraşsak da. Ama ne zaman diyor bileceğiz? İşte öyle bir gün gelecek ki tekrardan yaratıldığımız, yeni bedenlere kavuştuğumuz, o sonsuz yaşama gittiğimizde ve Rab'le birlikte olduğumuzda, o zaman diyor Paulus, bilindiğimiz gibi bileceğiz. Bu çok değerli bir terim. Rabbim bizi bildiği gibi biz de kendimizi bileceğiz. Çünkü bütün felsefenin özü kendimizi anlamak, değil mi? O arayışa çıkmak, o yolculuğa çıkmak. İşte bu yolculuk sadece ve sadece İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'yla barışmak ve yeniden doğmak, yeni yaratılışa kavuşmakla mümkün olabilir.
0: Evet, sen İsa'dan bahsettin Göksel. Son olarak şu soruyu sormak istiyorum.

0: biraz da programın özeti niteliğinde olabilir belki. İsa Mesih'e baktığımız zaman birçok insan İsa Mesih'i belki sadece iyi bir öğretmen olarak ele almaya çalışıyor. Belki farklı inanç gruplarındaki insanlar da öyle. İsa Mesih bir filozof mudur peki? Onu sadece bir filozof olarak ele alabilir miyiz?
1: Yani eğer filozof terimini insanlara yol gösteren, insanlara gerçeği anlatan olarak değerlendireceksek evet, ama o bir filozoftan, bir öğretmenden, iyi ahlaklı bir insandan diyelim, çok daha fazlasıdır. O beden almış Tanrı'dır. O yüzden ki biz ondan bahsederken onun günahsızlığına çok fazla vurgu yapıyoruz, öyle değil mi? Ama bugün herhangi bir filozoftan, herhangi bir insandan bahsettiğimizde mutlaka hayatında yaptığı yanlışlar, pişmanlıklar, hatalar, günahlar göreceğiz. Ama İsa'da bunu görmüyoruz. Ve diğer filozoflardan farklı olarak İsa sadece sorular sormak ve durum tespiti yapmakla ilgilenmiyor. Ancak bunun bize ilacını da veriyor diyeyim. Yani o sorunu ortadan kaldıracak veya o bilgiye ulaşmamızı sağlayacak ilacı da bize veriyor. O zaman o cevapları da onda bulabiliyoruz. O cevapları onda bulmamız onu bizim bildiğimiz diğer dünyasal filozoflardan ayıran en temel özellik diye düşünüyorum.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Göksel. Hristiyanlığın Etkileri programının bir bölümünün daha sonuna geldik aslında. Bu programda felsefeyi konu aldık ve gördük ki felsefenin kelime anlamı bilgelik sevgisi anlamına geliyor. Ve bu bilgeliğin de tüm hazinelerinin yine Mesih İsa'da yattığını gördük. Bu bilgiye nasıl sahip olduk? Aslında Tanrı sözü olan İncil'den sahip olduk. Haliyle sizleri de bu konuda İncil okumaya teşvik ediyoruz. Yakınınızda bulunan bir Protestan kiliseye gidip ücretsiz İncil edinebilirsiniz. Bu programda konuştuğumuz sorular hakkında ve genel olarak aslında Hristiyanlık hakkında bilgi almak için, Mesih inancı hakkında bilgi almak için danışabilirsiniz oraya. Yakınınızda bir kilise yoksa da biz de size yardımcı olmak isteriz. Lütfen bize yazmaktan çekinmeyin. Tüm soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresine yazabilirsiniz. Aynı şekilde sosyal medyadan da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.
5: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
6: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
4: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
4: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
4: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresi.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi et radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
9: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
10: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
9: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
10: Gerçekler sorulardan korkmaz.
11: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
6: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
10: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kutsal kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: hepsi senin ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinde.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
2: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim.